ihtiyacı kişinin değerini bütünüyle başkalarının bakışına ve onayına bağladığında farklı bir nitelik kazanır. Bu noktada görülmek, insanın gelişimine hizmet eden bir ihtiyaç olmaktan çıkarak sürekli beslenmesi gereken bir kaygıya dönüşebilir. İnsan hayatının her döneminde karşılaştığımız bu görülme ihtiyacı, günümüzde birçok kişi için bireysel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp kolektif bir kaygıya dönüşmüş durumdadır. Modern insan, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar görünür hale gelmiştir. Sosyal medya hesapları, mesleki başarılar, akademik unvanlar ve dijital kimlikler bireyin görünürlüğünü artırırken insanın kendi iç dünyasıyla ilişkisini aynı ölçüde derinleştirmemektedir. Günümüzde insanın temel sorunu görünmemek değil, kendisini, başkasını ve varlığın anlamını görme yetisini kaybetmeye başlamasıdır. 1. Modern psikolojide zirve insan arayışı. İnsan yalnızca görülmek isteyen bir varlık değildir. O aynı zamanda kendisini aşma, anlam arama, daha iyi, daha doğru ve daha güzel olana yönelme potansiyeli taşıyan bir varlıktır. Bu nedenle psikoloji tarihinde birçok kuramcı, insanın ulaşabileceği en yüksek gelişim ve olgunluk düzeyinin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Başka bir ifadeyle insanın nasıl biri olması gerektiği sorusu dinlerin olduğu kadar psikolojinin de temel sorularından biri olmuştur. Din psikolojisinin önce isimlerinden Gordon W. Allport, insanın olgunlaşmasını yalnızca bilişsel veya davranışsal gelişimle açıklamamış, dini yönelimin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Ona göre olgun dindarlık, korku, alışkanlık veya toplumsal baskılarla değil, içselleştirilmiş değerler ve bilinçli tercihlerle şekillenir. Olgun dindar birey kendisini, başkalarını ve hayatı daha kapsayıcı bir perspektiften değerlendirebilir. Bu yönüyle Allport'un olgun dindar insan modeli, dinin bireyin ahlaki ve psikolojik gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Allport, dini inancı durağan bir yapı olarak görmez. Onu yaşam boyu süren kişisel bir olgunlaşma yolculuğu olarak tanımlar. Dindarlığı da bireylerin inançlarını yaşama biçimlerini göz önüne alarak iç güdümlü ve dış güdümlü olmak üzere iki temel yönelime ayırır. Bu yaklaşım kişinin dini motivasyonunun kökenini ve psikolojik yansımalarını anlamayı sağlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem kitlesel hem de bireysel olarak insanın değerinin sorgulandığı yıllarda göçmen bir Amerikalı olan Abraham H. Maslow kendini gerçekleştirmiş insan modelini ideal insan modeli olarak tanımladı. Modelinde temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş, güvenliğini sağlayabilmiş, yaşadığı toplumla aidiyet kurabilmiş ve doruk deneyimler yaşayan yaratıcı ve üretken insanı tanımlıyordu. Yalnız kalabilme yetisine sahip, insan olmanın taşıdığı potansiyele en üst düzeyde ulaşabilmiş bu insan modeli neredeyse parmakla sayılacak kadar azdı. İdeal insan olmaktan öteye neredeyse ütopikti. Bu insan modelinin hiyerarşik ihtiyaçları Maslow'un kişisel hayatında dışlanma, beğenilmeme, hatta şiddete maruz kalma gibi mücadele ettiği ve aşmaya çalıştığı ihtiyaçlarını kapsıyordu. Kendini gerçekleştiren insana varoluşçu bir perspektiften yaklaşan Viktor E. Frankl, insanın temel motivasyonunun haz ya da güç değil, anlam arayışı olduğunu ileri sürmüştür. Toplama kamplarında anne babasını, kardeşini ve hamile eşini kaybeden Frankl, insanın en ağır acılar karşısında bile yaşamı anlamlı kılabilecek bir yönelim taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Acıyı anlama dönüştürebilen en zorlu koşullarda dahi yaşamak için bir neden bulabilen bu insan modeli, bir yönüyle Frankl'ın kendi hayat tecrübesinin de yansımasıdır. Frankl'a göre insanın olgunlaşması yalnızca kendi potansiyelini gerçekleştirmesiyle değil, kendini aşarak daha büyük bir anlam ve amaç uğruna yaşayabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun ideal insan modeli, kendini gerçekleştiren insandan ziyade kendini aşan insandır. Geliştirdiği logoterapi yaklaşımı da insanın yalnızca semptomlarının giderilmesine değil, yaşamının anlamını yeniden keşfetmesine odaklanmıştır. Savaş sonrası dönemde milyonlarca insanın yaşadığı kayıplar, travmalar ve varoluşsal boşluklar düşünüldüğünde, terapi odası giderek insanın yalnızca tedavi aradığı yer değil,

anlaşılmak, hayat hikayesini yeniden anlamlandırmak ve varoluşuna yön verecek bir anlam bulmak için başvurduğu bir nevi görülme ihtiyacına karşılık aradığı bir mekana dönüşmüştür. Varoluşçu psikoterapinin önemli temsilcilerinden Erwin D. Yalom, insan gelişimini ölüm, özgürlük, yalnızlık ve anlamsızlık gibi temel varoluşsal gerçeklerle yüzleşme kapasitesi üzerinden değerlendirmiştir. Yalom'a göre psikolojik olgunluk, bu kaygıları inkar etmek yerine onlarla sahici bir şekilde karşılaşabilmeyi gerektirir. Bu süreç insanı daha otantik, daha sorumluluk sahibi ve daha farkında bir yaşama yöneltir. Böylece ideal insan yalnızca başarılı veya uyumlu birey değil, kendi varoluşunun hakikatiyle yüzleşebilen otantik birey haline gelir. Allport'un olgun dindar bireyi, Maslow'un kendini gerçekleştiren insanı, Frankl'ın kendine aşan insanı ve Yalom'un otantik insanı, insanın daha yüksek bir bilinç ve olgunluk düzeyine ulaşabileceğini göstermektedir. Her biri farklı kavramlar kullanmakla birlikte insanın yalnızca biyolojik veya toplumsal bir varlık olmadığını, anlam, değer ve hakikat arayışı taşıyan bir varlık olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte İslam düşüncesi insanın kemalini yalnızca psikolojik bütünleşme veya kişisel gelişim çerçevesinde değil, Allah'la kurduğu ilişkinin niteliği üzerinden tanımlamaktadır. Bu bağlamda İslam'ın ideal insan tasavvuru, ihsan kavramında ve bu kavramın somut karşılığı olan muhsin insan modelinde karşılığını bulmaktadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz...

Kendisine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla.
2: Hayat bu.
1: Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın.
2: Bitiverir ansızın.
1: Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Arif kişinin gözü hep yüze dalmış gitmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz insanları ayırt etmek hususunda insan dilinin altında gizlenmiştir diye buyurmuştur. Yüzün rengi gönlün halini bildirir. Al al olmuş yüzde sanki şükür sesi vardır. Solmuş sararmış yüzün verdiği sesse sabrı cefayı bildirir. Dünyanın hali böyle. Kimi sabrediyor, kimi de şükrediyor. Bazı bahçelerde bahar, bazı bahçelerde har. Görmez misin, ateş renginde doğan güneş, bir müddet geçince zevale uğrar, tepe taklak batar gider. Göklerde parlayan yıldızlar da zaman zaman ihtirak belasına uğrarlar. Adeta yanar yakılır görünmez olurlar. Güzellikte, parlaklıkta yıldızlardan üstün olan ay, ince ağrıya tutulur da hayale döner. Tatlı su uzunca müddet bir gölcükte kalınca sararır, bulanır ve acılaşır. Yalım yalım yanan kendini beğenmiş ateşi rüzgar söndürüverir. Denizin halini de ızdırabından, çırpınışından, coşup köpürüşünden anla ve idrak et ki bu değişmeler, bu dövünüşler bile bir akıldan bir akla geçişin, ondaki gizli şuurun eseridir. Ey külliyatla karışmış olan cüz'ü küçük varlık, ey insan, her şeyin, her yapılmış şeyin, her cismin halini var kendinle kıyas et. Külliyatın böyle zahmetleri, böyle dertleri olduktan sonra onların cüzlerinin yüzleri nasıl olur da sararmaz? Hele birbirine zıt olan sudan, topraktan

ateşten, havadan meydana gelen cüz. Koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Asıl şaşılacak şey şudur ki bu koyun kurda gönül vermiştir. Hayat zıtların birbiriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş meydana gelmesi de ölümdür. Aslında üzerinde yaşadığımız şu dünyanın kendisi zindan ve hali bir hasta gibidir. Hastanın fani olmasına şaşılır mı?

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözü bilenden dinlemeli, bilmeyene söylemeli. Büyüklerden dinlemeli, uygulamaları içinde küçüklere aktarmalı. Çok ve iyi dinlemeli, fakat birer birer, azar azar konuşmalı. Çok konuşmakla bilgin olunmaz, ancak çok dinlemekle bilgin baş köşeye geçebilir, sözü dinlenen birisi olabilir. İnsan dilsiz olursa öğrenebilir, fakat sağır olursa konuşulanlardan bir bilgi edinemez.

0: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağlılıklarımızı hatırlamak, onlara daha sıkı bir şekilde tutunmak için bağımlılıkları konuşuyoruz. Ancak bağımlılık patolojik bir durum, bir sorun alanı ve bugün modern insanın, modern hayatın çok kronik sorunlarından bir tanesi olmaya gün geçtikçe maalesef daha çok devam ediyor. Peki bağımlılık nasıl oluşuyor? Bağımlılık yapıcı maddeler neler? Bağımlılık belirtileri nelerdir? Bunlarla ilgili konuşuyoruz. Bugün çok uzun yıllar bağımlılık sorununun bir ahlaki sorun olduğunu, iradesizlik sonucu ortaya çıktığını, hatta kişilik zafiyetinin bir sonucu olduğunu düşündük bizler. Ve madde bağımlılarının zayıf karakterli ve kötü insanlar oldukları, ahlaklı yaşam sürdürmekte, davranışlarını kontrol etmekte isteksiz olduklarını düşündük. Ve sürekli aslında onları dışladık. Oysa hem sinir bilim hem de davranışsal bilimdeki son gelişmeler, madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı konusundaki bu anlayışın, bu yerleşik anlayışın doğru olmadığını bize hatırlatıyor ve bunu kanıtlayan sonuçlar ortaya çıkartıyor. Tabii bugün gelinen noktada bağımlılıkların iyileşme ve yeniden nüksetmelerle seyreden kronik bir beyin hastalığı olduğu kabul ediliyor. Demek ki bağımlılık, kıymetli dinleyenlerim, iyileşmeye doğru meyledebiliyor ancak ilk fırsatta yeniden ortaya çıkan kronik bir beyin hastalığı olabiliyor. Yine bu gözle baktığımızda bağımlılıklara tıpkı şeker hastalığı, kalp hastalığı, astım, şizofreni ya da demans gibi ilaç tedavileri ve koruyucu önlemler ile durdurulabilen ancak tamamen iyileşmeyen hastalıklar olarak değerlendiriyoruz. Bağımlılıkta önemli bir kavram var. Bu kavram ödül yolağı kavramı ve biz bilimsel çalışmalarda bilinen tüm bağımlılık maddelerinin beyin üzerindeki etkilerini sinir hücrelerinin ürettiği moleküllerin salınımını değiştirerek ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Tabii moleküler düzeyde meydana gelen bir takım değişimler maddenin etkilerinin ortaya çıkmasını yani bir takım maddelerin peşi sıra kullanılan maddelerin ani olarak azaltılması veya kesilmesiyle ortaya çıkan bir takım mahrumiyet bulgularını ortaya koyuyor. Ve bağımlılık davranışının ortaya çıkmasının temel nedeni bu belirtiler olarak kabul ediliyor. Ve ne yazık ki bu değişimler hangi tedavi uygulanırsa uygulansın tamamen geriye döndürülemiyor. Yani bağımlılıkla ilgili fiziksel sorun alanı ortaya çıktığında onu tekrar beyni eski haline döndürmek bir hayli zor. Ve beyinde yer alan ödül sistemindeki dopamin deşarjlarının haz verici etkisi olduğunu ve haz alınan davranışı yineleme konusunda organizmayı yönlendirdiğini biliyoruz. Söz gelimi kişinin sevdiği takımın maç kazanması, uzun süreli aç kalan bir kimsenin yemek yemesi ya da uzun süre susuzluk çeken birinin su içmesi gibi ödül sistemindeki dopamin aktivitesini artıran bir takım faaliyetler gittikçe bu alandaki mekanizmanın işler kazanmasını ve pekişmesini beraberinde getiriyor. Aziz dinleyenler, madde kullanan kişilerde bu ödül bölgesindeki çok hızlı ve yüksek miktarda dopamin artışının ortaya çıktığını, bu durumun madde kullanma davranışını pekiştirdiğini biliyoruz. Yine bu değişimlerin kalıcı değişimler olduğu saptanmış. Madde ya da alkol kullanarak hızlı bir biçimde keyif elde etmeye alışan beyin, daha önce zevk alarak yaptığı aktivitelerden bir takım faaliyetlerden artık zevk alamaz hale geliyor. Peki insanlar neden madde kullanmayı deniyorlar? Onlara madde kullanma konusunda hangi faktörler etki ediyor ve neden bu bağımlılık devamlılık döngüsü içerisinde devam ediyor derseniz ne söyleyebiliriz? Aziz dinleyenlerim, bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya ilişkin ilk denemelerin genellikle merak sonucunda ortaya çıktığını biliyoruz. Yani merak duygusu burada çok önemli bir etken. Yine bu merak yeni yaşantıları deneyimleme ya da mevcut ruhsal sıkıntılardan kurtulma isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Genellikle de böyle. Nedeni ne olursa olsun madde kullanımıyla ortaya çıkan iyi hissetme hali ve heyecanı bireyin bu eylemi tekrarlama, kendini diğer insanlardan farklı hissetme halini pekiştirebiliyor. Ve tekrarlayan madde kullanımıyla ortaya çıkan ve kalıcı değişimler meydana getiren bir takım durumlar, madde kullanımı azaltıldığında ya da aniden kesildiğinde yoksunluk bulgularının ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve elbette uzun süren madde kullanımlarında rahatsız edici yoksunluk bulgularının giderilmesi için yeniden madde kullanma tek çözüm yolu haline geliyor. En azından kişi böyle hissediyor. Yani madde kullandığımda bu yoksunluk, bu mahrumiyet hissinden, duygusundan uzaklaşabilirim diye düşünüyor. Bu bir döngü aziz dinleyenlerim. Daha önceki programlarda çokça ifade etmeye çalıştığım gibi. Evet, bu kısır döngüyü kırmaksa bir süre sonra çok güçlü bir irade gerektiriyor. Kısacası madde kullanımının ilk denemelerinde haz alma öncelikli nedenler öne çıkarken, uzun süre ve yoğun madde kullanımı sonrası haz almaktan daha çok yoksunluk bulgularının giderilmesi asıl neden haline geliyor. Yani ilk hazla başlıyor ama daha sonra bir boşluk, bir yoksunluk hissi ve bunların giderilmesi asıl nedene dönüşebiliyor. Evet aziz dinleyenlerim, bugün bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan pek çok şeyin arkasında da aslında bağımlılığın bu ödül yola dediğimiz ödüllendirme ile beyin arasındaki bu yanlış korelasyona dair bir takım çalışmalar yatıyor. Ve biz her geçen gün madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bireysel irade kadar sosyal farkındalığı, özellikle farklı kesimlerin, farklı toplum kesimlerinin, farklı kategorilerde meselenin farkında olan insanların daha çok rol üstlenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Evet, bugün de bağımlılıkla mücadelede ödül yolağının kişiyi nasıl bağımlılık yapıcı bir etken olarak bağımlılık yapıcı maddeye yönlendirdiğini konuştuk. Hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılıklara daha çok tutunduğunuz, bağlılıklarla hayata daha güçlü bir şekilde baktığınız bir gelecek diliyorum. Sağlık ve esenlik diliyorum. Lütfen bağımlılıklardan uzak kalın, bağlılıklarınıza, özellikle yakın çevrenizdeki insanlara, gerçek hayat bağlarına daha çok tutunun ve her şeyden önemlisi hayatın geçiciliğini, kalıcı olanın değerli yaşamak olduğunu ve değerli insanlarla birlikte onların değerleriyle hayata tutunmak olduğunu unutmayın. Kendinize, özellikle kendi sağlığınıza özen gösterin ki çevrenizdeki insanlar da sizinle olmaktan, size destek olmaktan mutlu olsunlar. Allah'a emanet olun, sağlıkla, esenlikle, Cenab-ı Hakk'a bağlılıkla kalın aziz dinleyenlerim. Hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir,

kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar. Semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar.

efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

Ya Rab, ne olur derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbül-i nalanı o gül zâra ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine İmamul Haremi'nin. Hulusi ol yâri ve

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekana masadı aksa gönüldür. Ana bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kâbe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut, la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kâbe kavseyn ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözünü yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir. Gözün açıkken içine bir üzüntü çöker de üzülür perişan olursan, bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü kıyasa sığmaz sonsuz nur aramaktadır. İki baş gözünü kapayınca az bir zaman nurdan ayrı düştüğünde üzülüyorsun da bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nuru olan akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmektedir. Kendine gel de onları koru.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 23. cüzdeyiz. 23. cüzde Yasin suresinin son kısmı, Saffat ve Sa'd surelerinin tamamı, Zümer suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır: yaratılış ve tekrar diriliş, her şey Allah'a itaat eder ve her zümre yaptıklarından sorumludur. İlk konumuz yaratılış ve tekrar diriliş. Yasin suresinin son tarafında yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve her insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği açıklanmaktadır. Sonra ahiret ve diriliş gerçeği hatırlatılmakta, bu Kur'an'ın şiir ve insanların dinleyip sadece zevk alacağı bir kitap değil, bilakis diriler için bugüne ve geleceğe ait büyük uyarılar taşıyan önemli bir mesaj olduğu açıklanmaktadır. İkinci konuya baktığımızda, her şey Allah'a itaat eder konusuyla karşılaşıyoruz. Yasin'den sonra Saffat suresi gelmektedir. Sure, meleklerin gücüyle başlamakta, adeta siz mi güçlüsünüz yoksa onlar mı güçlü? Onlar Allah'a itaat ediyorlar, ya siz? Sorusu sorulmakta, sonra Allah'ın gücünü inkar edenlerin kaybettikleri ve kabul edenlerin kazandıkları anlatılmakta, peygamberler ve mücadeleleri aktarılıp, müşriklerin meleklerle ilgili yanlış inançları açıklanarak sure tamamlanmaktadır. Daha sonra Sa'd suresi gelmekte ve bu sure önceki ümmetlerin hatalarını tekrar etmeyin, İnananlar galip gelecektir mesajını vermektedir. Surede Kur'an'ın doğruları hatırlatan bir kitap olduğu, Mekkeli müşriklerin vahiy karşısındaki hallerinin gurur, şaşkınlık ve parçalanmışlık olduğu açıklanmakta, önceki kavimlerin de aynı hataya düştükleri ve helak oldukları haber verilip, bizim kullarımız daha güçlüdür ve galip geleceklerdir, yakında bunları bileceksiniz uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. 23. cüzün 3. konusuysa her zümre yaptıklarından sorumludur konusudur. Daha sonra Zümer suresi gelmektedir. Bu surede farklılıklara dikkat çekilmektedir. Surenin başında Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğu ve Allah'ın da gökleri ve yeri yaradan tek ilah ve Rab olduğu gerçeği vurgulanmakta, bundan sonra iyi ve kötü kulların vasıfları açıklanmaktadır. Evet, Kur'an'ın temel konularından bugün 23. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki?
Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkârcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde, onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki, kuşkusuz ilahınız bir tektir. O göklerin, yerin, bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğu

kulların Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankâr şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa, onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. Şimdi o inkârcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun, onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Geçmişteki atalarımızda mı? De ki evet, hem de burnunuz yere sürtülerek. Kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar. Eyvah diyecekler, işte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur, toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını, hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkârcılar! Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler. Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde, aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan, ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der, benim bir arkadaşım vardı, derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz öyle mi? Ve ekler, şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Allah'a yemin ederim ki der, neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir.
Zalimler mutlaka

Daha onu yiyecekler, karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi Allah'ın samimi kulları dışında uyarılanların akıbeti ne oldu? Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık. Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük. Kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Babasına ve halkına, siz neye tapıyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım düzmece ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir? Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. Ben rahatsızım dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice tanrılarının yanına vardı. Niçin bir şey yemiyorsunuz dedi. Neyiniz var, niçin konuşmuyorsunuz? Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki, kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ötekiler, onun için bir yapı kurun ve orada hazırlayacağınız kuvvetli ateşe atın onu dediler. Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ey İbrahim diye ona seslendik. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldum. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve onların hakkında Musa ve Harun'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız dedi. En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp Baal'e mi taparsınız? Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyas'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz.

Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz Lut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz? Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kur'a'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisine büyük bir balık yuttu. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o, Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu 100 bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa onlar iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık. Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste. Kızlar Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? İyi bilin ki onlar sırf kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir kanıtınız mı var? Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah'la görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah onların isnat ettikleri niteliklerden uzaktır. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar. Siz ve taptıklarınız hiçbiriniz onu samimi kulu Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka. Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler. Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. O putperestler hep şöyle derlerdi. Elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı, elbet biz de Allah'ın halis kulları olurduk. Ama şimdi bu kitabı, Kur'an'ı inkar ediyorlar. Yakında her şeyi öğrenecekler. Andolsun ki elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik. Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar. Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak. Ey Resulüm! Şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak. Hallerini gör onların, ileride kendileri de görecekler. Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? İstedikleri başlarına geldiğinde, önceden uyarılmış olanların sabahı çok kötü olacaktır. Evet, sen bir süre için onları kendi hallerine bırak ve hallerini gör, ileride kendileri de görecekler. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sa'd Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd, öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a and olsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırıyorlar ve bu inkarcılar şöyle diyorlar. Bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. İlahları tek bir ilaha mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler. Yolunuzda yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şey işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler.
Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya. Onlar orada çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, Kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Bunlar da şimdi bir daha geri dönüşe imkan bırakmayacak olan korkunç bir sesi yalnızca bunu beklemektedirler. Onlar alaycı bir tavırla, "Rabbimiz, hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver," dediler. "Sen onların söylediklerine sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. Yönü hep Allah'a dönüktü. Dağları onun emrine verdik. Sabah akşam yaratıcılarını tesbih ederlerdi. Toplu halde kuşları da emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Onun hükümranlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet, peygamberlik ve anlaşmazlıkları halletme yeteneği vermiştik. Davalaşanlara dair bilgi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. Korkma dediler. Birimizin diğerini haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster. Şu adam benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver dedi ve bu tartışmada bana baskın çıktı. Davud şöyle dedi. Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler. Yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir. Ama onlar da o kadar az ki. Davud böyle bir temsille kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Biz de onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, güzel bir geleceği vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları yüzünden çok ağır bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden vay o inkarcıların başına geleceklere. Yoksa iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık? Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut dedik.
Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir diye seslenmişti. Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl izan sahipleri içinde anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Bir yemini vardı. Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol dedik. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Ahiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış hayırlı kimseler arasındadırlar. İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyi kimselerdir. Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak adin cennetleri vardır. Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyebilecekler. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt dilberler olacak. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. Kuşkusuz bu bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir. Bu böyledir. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek, cehennem vardır. Orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yer orası. Bu böyledir. Çünkü bir kaynar, bir de dondurucu su. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka nice azap türleri. İnkarcı önderlere, işte şunlarla sizinle beraber cehenneme girecek olanlardır denince, rahat yüzü görmesin onlar. Onlar ateşe gireceklerdir derler. Diğerleri, hayır, asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma siz sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası derler. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha artır. Ve soracaklar, nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz? Onları haksız olarak mı alaya almışız, yoksa buradalar da gözden mi kaçırdık? İşte bu, yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir. De ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu vahiy ile gelen çok önemli bir bilgidir. Sizse ona sırt çeviriyorsunuz. Yüce topluluk kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. Bana yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız İblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey İblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan dedi. Sen artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, malum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın buyurdu. İblis, senin kudretine andolsun ki Rabbim, içlerinden samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım dedi. Allah buyurdu. O zaman gerçek ki ben hep gerçeği söylerim şudur. Kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım. Resulüm de ki,
sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'ansa bütün alemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Zümer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında 3 karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi, Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince, daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. De ki, kuşkusuz bana, kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmem emredildi. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. O putperestlere de ki, ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Ve ekle, kesin olan şu ki asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Bilesiniz ki kesin hüsran işte budur. Onların üstünde kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle katlar bulunacak. İşte Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Sahte ilahlara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır.
Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Hakkında azap hükmü kesin.

Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar, bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiretteki azapsa daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki biz, düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbirleriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 26 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 26 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Allah'ın yeryüzündeki kanunları. Sünnetullah. Sünnetullah, Kur'an'a özgü bir terim olup Allah'ın koyduğu kanun ve nizam anlamına gelir. Bu, Allah'ın belli ilkelere göre hareket ettiğini fakat mutlak kudretini sınırlamadığını ifade eder. Sünnetullah, doğa kanunları olarak değil, ilahi düzen olarak anlaşılmalıdır. Kur'an'da hem tabi varlıklar hem de tarihte vuku bulmuş hadiseler alanında geçerli olan ilahi kanunlara vurgu yapılır ve her iki konuda da sistemin belli bir düzen ve kural çerçevesinde işlediği belirtilir. Fertlerin yaşaması ve ölümü için biyolojik kanunlar bulunduğu gibi toplumların yaşaması ve helaki için de sosyal kanunlar vardır. Bu kanunlar Allah'ın iradesine bağlı olup sosyal kanunlara uyulmaması durumunda toplumların yüz yüze gireceği sıkıntılara işaret edilir. Kur'an geçmiş milletlerin örnekleriyle sosyal kanunları açıklar. Peygamberlerin bu kanunları öğrettiğini, çiğneyene yok oluş, bunlara uyanaysa mutluluk getirdiğini belirtir. Bir ayet. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Mülk Suresi 3. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem,

içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Muksit. Her işinde adaletli olan, her şeyi birbirine denk ve uygun yapan, hükmü adil olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın devamlılığı hükmünde olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Adil olmak anlamındaki kıst kelimesinden türeyen muksit esması, adaletle hükmeden adil anlamına gelir. Allah'ın muksit oluşu, alemi adaletle ayakta tutmasıyla tecelli eder. Allah'ın bütün tecellilerinde adalet vardır. Bizim nice zaman akıl erdiremediğimiz, bu neden böyle dediğimiz olayların da her birinde bir hikmet, adalet ve zamana yayılmış bir hak vardır. Öyle ki bu hak, dünya sona erdikten sonra da devam eder. Kıyamette de, hesap sırasında da, hesaplar görüldükten sonra da devam eder. Biz kıyamet gününde doğru ve hassas teraziler kurarız. Artık kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Buyuran Allah'ın verdiği her sözü, her vaadini tutacağını bize ancak zaman gösterecektir. Peki Rabbimiz bize muksit olduğunu söylediği, ayetlerinde hep adaletli davrandığını, davranacağını belirttiği halde biz neden çoğu kez haksızlığa uğramış hissederiz? Neden hakkımıza razı olamayız, gönlümüz kırılır? Allah'ın adalet ve merhamet sahibi olduğunu bildiğimiz halde neden kalbimiz tatmin olmakta güçlük çeker? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Allah bize kendini tanıtırken hep adaletli ve merhametli olduğunu anlatır. Yerli yerinde ve dengeli iş yaptığını, her takdirinde bir hikmet olduğunu ve asla kullarına haksızlık etmeyeceğini söyler. Ama biz hayatı yaşarken çoğu kez öyle hissetmeyiz. Hiç beklemediğimiz birinden gördüğümüz bir haksızlık, hakkımızı alamamamız, üzdüğünün yanına kalması, o kişinin hayatına devam edip güzel yaşarken bizi umursamaması. Bize ne kadar yalnız hissettirir, değil mi? Ne kadar kimsesiz hissederiz, gözyaşı döker, hakkımızı helal etmekte zorlanırız belki. Bu kimi zaman hiç tanımadığımız biri olur, kimi zaman iş yerimizdeki biri, kimi zaman en yakınlarımızdan, akrabalarımızdan biri. Fark etmez, görülmek isteriz, hakkımızı alabilmek isteriz. Ama aciz kalırız. Sonra bir ses yükselir içimizden. Duy beni Rabbim deriz. Duyulmak, sahip çıkılmak isteriz. Dünyada adalet yok deriz sonra. Belki kalbimizin kırıklığı o kadar derinleşir ki, Allah neden adaletini uygulamıyor bu insanlar üzerinde deyiveririz. Sanki Allah'ın adaleti yokmuş gibi, dünyada düzen bozulmuş gibi gelir. Gerçekten öyle midir? Allah'ın kudreti yalnızca insan ilişkileriyle sınırlı değildir. Allah aynı anda hem dünyada var olan her şeyin nizamını hem de insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki dengeleri gözler. Önce birincisini düşünelim. Güneşin hangi yörüngede hangi açıyla nasıl duracağından, ne zaman doğup batacağından, mevsimlerin ne zaman nasıl döneceğinden, bir ağaçtaki yaprağın ne zaman düşeceğine kadar hangi işin peşine düştük bugüne kadar? Hangisi için dertlendik? Biz toprağı ektik, çıkaran Allah'tı. Biz planı yaptık, mevsimi döndüren Allah'tı. Biz istedik, evladı veren, vermeyen Allah'tı. Hep Allah'tı ve Allah olmaya devam edecek. Bizim hayatımızda yer kaplamayan ve hatta önemsemediğimiz bütün işleri bir nizamla, dünya var olduğundan beri yürüten, işleten Allah, benim milyarlarca insan arasında biriyle yaşadığım haksızlıktan haberdar mı? Allah gözden kaçırır mı? Görmezden gelir mi? Bir işi diğerinden daha önemli görüp öne geçirir, diğerini ihmal eder mi? Haşa! Demek ki bir yaprak düşerken, bir yerlerde bir bebek doğarken, aynı zamanda benim yüreğimin yandığından da haberi var. Peki neden? Neden oluyor bu haksızlıklar? Ve Rabbim görüyorsa neden müdahale etmiyor? Bir başımıza mı bırakıldık? Muksit olan Rabbim her şeyi yerli yerince ve adaletle yapıyorsa biz neden bunları yaşıyoruz? Çünkü Allah her insanı yeryüzünde serbest bırakmıştır. Nerede, ne zaman, ne yapacağını kendi görsün diye kendi ellerine bırakmıştır insanı. Bırakmıştır ki sonra hesabını sorsun, her bir kişinin kendi halini arz edeceği gün geldiğinde yaptıklarının sorumluluğunu üzerine alsın diye. Çabalarını, amellerini, yaptıklarını ve yapmadıklarını kendi ellerine bırakmıştır insanın ve bekler. Nasıl ki biz hakkımızın elimize verilmesini bekleriz, Allah da kullarının hakkını eline vereceği günü bekler. Allah sabırlıların en hayırlısıdır. Kula da sabır yakışır. Hayırda sabır, iyilikte sabır, kullukta sabır yakışır. Rabbimiz bizi sabreden kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim şu dünyada istediğim tek şey huzur. Bunun parayla olacağını düşündüğüm zaman da oldu, makamla olacağını düşündüğüm zaman da, başka dünyalıklara bağladığım zaman da. Hepsinden tadan, her insan huzurun eksik kaldığında hemfikir. Hep bir şeyler var yetmeyen, yarım kalan. Ta içimde, kalbimde bir şey var beni huzursuz eden. Kalbim hasta gibi ve Rabbimden iyileştirebilmeyi diliyorum. Evet, biliyorum Rabbim muksittir. Adalet terazisi şaşmayandır. O halde benim Rabbime güvenmem gerek. Bu esmanın hakkı için kalbimi serinletmem gerek. Rabbimin adaleti tecelli edeceği güne kadar ben yaptıklarımdan ve yapacaklarımdan sorumluyum. Hakkımı nasıl alacağım diye düşünüp kendimi harap etmek yerine ne yapayım da Rabbimin razı olacağı bir halim olsun diyebilmeliyim. Kimin ne yaptığını bir kenara bırakabilmeliyim. Herkesin Allah'la özel bir ilişkisi var. Hesabı da Allah'adır. Benim de hesabım Rabbime. Ben nasıl varacağım huzuruna, ne diyeceğim, benim derdim bu olmalı. Bana haksızlık ettiler Rabbim, ben de onlara daha fazlasını yaptım. Hakkımı almam gerekti, demek bana yakışır mı? Rabbim, muksit olan benim, benim adaletime güvenmedin mi, demez mi? Nasıl utanırım o zaman? Nasıl konuşurum? Benim kalbimi iyileştirmem gerek. Güçlü varmam gerek Rabbimin huzuruna. Beni amellerim, yaptıklarım güçlendirecek. En azından ben gayret ettim Rabbim. Hep senin yapmamı istediğin gibi yaptım diyebilmeliyim. Orta yolu buldum Rabbim, itidalli oldum, uçlara varmadım. Bana kötülük yapana kötülükle karşılık vermedim. Dünyevi yollarla hakkımı almaya kalkışmadım. Ben senin yolundan ayrılmadım diyebilmem gerek. Benim her kötülüğü iyilikle savmayı başarmam gerek. İşte o zaman kalbim huzura erecek. Kendimi Rabbime teslim ettiğimde Rabbimin inanan ve salih amel işleyenler için huzurlu bir hayat ve güzel bir dönüş yeri vardır. Buyurduğu kullardan olmayı dilerim. Benim aradığım huzur Rabbime güvenmemde, amelimde, halimde. Rabbim bana bunu fark etmeyi nasip ettiyse, hayatıma geçirebilmeyi de nasip eder. Yeter ki ben niyetimi hayır tutayım, akıbetimi hayreylesin Rabbim. Kullarından her birine kendi fazlından ikram eden, mazlumun hakkını zalimden alan ya Muksit! Sen ki dünyada ayrım yapmadan dostunu da düşmanını da rızıklandıran, ahirette ise dostla düşman ayırıp dostlarına hak ettiklerinin fazlasını ikram edip düşmanlarına yalnızca yaptıklarının cezasını verecek olansın. Senden hiçbir şartta zalimlerden olmamayı dilerim. Huzuruna başka kullarının hakkıyla gelmekten beni koru. Ben nefsim için kin tutmaktan, intikam almaktan sana sığındım, sana bıraktım. Muksit olan, adalet sahibi olan sensin. Beni sana hakkıyla güvenen ve kudretine boyun eğen kullarından eyle. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip

Derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
8: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
8: yol olan,
6: yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan

0: güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
1: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
2: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli güzel bir gün diliyoruz. 8 Eylül Salı sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, vaktimizi bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin. Hayırlı sabahlar programımızdan selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz ve mesajlarınızı, sizin de selamlarınızı, hem de o güzel dualarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Ardından gündem bölümüyle kulaklarınızda olacağız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim, gündeme geçiş yapıyoruz. Yarısı bizden kampanyası bir yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kentsel dönüşüm için hayata geçirilen ve 31 Aralık 2026'da bitecek olan Yarısı Bizden kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, vatandaşlar gelecek yılda kampanyadan yararlanabilecek dedi. Öte yandan, bölgede kimseye ameliyat yaptırmayız diyor alt haber başlıkta. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin soğukkanlı tavrının kimseyi farklı hayallere sürüklememesi gerektiğini söyledi. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, bölgemizdeki hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecektir dedi. Öte yandan Gazze'de okullar böyle açıldı diyor efendim. Gazze'de eğitim öğretim yılı pazar günü büyük bir acıyla başladı. Şifa Caddesi'nde seyreden bir araç İsrail ordusu tarafından bombalandı. Araçta bulunan 9 yaşındaki Vefa Akile ile babası Yusuf Akile hayatını kaybetti. Küçük kızın kitapları ve diğer okul eşyaları cansız bedeninin etrafına saçıldı. Okula ilk adım, okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı. Minikler okula ilk adımlarını atarken 5. sınıfa geçen öğrenciler yeni okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanını yaşadı denilmiş. Öte yandan trende artık boş yer var. Tren bileti bulamayanlara yer açılınca bildirim gelecek. Bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan boş yer takip butonu özelliği hayata geçirildi deniliyor efendim haberin özetinde. Bir diğer gazetemize bakacağız. Türkiye'nin rotası büyüme ve kalkınma diyor manşet. Milletin refahını artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye özellikle Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz dedi. Orta vadeli programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı paylaştık. Ekonomimizin rekabet gücü daha ileri seviyelere taşınacak dedi. Jeopolitik belirsizliklere rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değil. İmalat sanayisinde fiyat istikrarına, ticaret ve istihdama, ekonomimizi daha rekabetçi ve dayanıklı bir yapıya kavuşturacağız dedi. 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde kura süreçleri tamamlandı. 2027 Mart itibarıyla anahtar teslimlerine başlanacak, İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut başvurularını 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. Ekim'de 1000 konutun kurası çekilecek dedi. Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden kampanyasında da 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz dedi Başkan Erdoğan. Öte yandan bizimle dost olanlar kazanacak diyor. Ülkemizi çevrelemeye yönelik hasmane adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyleyen Başkan Erdoğan, bizim bakur tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can veren yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecektir dedi. Öte yandan deprem yardımları depoda çürüdü. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında 47 şüpheli daha gözaltına alındı. 5. dalga operasyon kapsamında İzmir'deki bir depoda arama yapıldı. İzmit'teki depoda arama yapıldı. Vatandaşlardan toplanan yardımlarla depremzedeler için alınan 895 çadır, 600 prototip yatak, 378 kampet, 11 su deposu bulundu. Uyku tulumu ve tekerlekli sandalyelerin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı deniliyor efendim. Bir diğer haber başlığına bakacağız. Emine Erdoğan öncülüğünde dev kampanya Sıfır Atık Mavi ile Akdeniz kıyılarımız artık güvende denilmiş efendim. Öte yandan Bakan Gürlek düzenleme yeniden meclise gelecek dedi. Kanayan yara ömür boyu nafaka çözüme kavuşuyor denilmiş alt haber başlıkta efendim. Özetler bu şekilde gündeme çıkıyor. Birazdan detaylara bakacağız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız, bekliyoruz mesajlarınızı.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim, mesajlarınız eşliğinde programımız devam ediyor. Hayırlı sabahlar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Bursa Mudanya Dedeköy'den Emin ben, sizleri İncir Bahçesi'nde dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim, hayırlı sabahlar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Sizin mesainiz de başladı demek ki. Mevlam yardımcınız olsun, sıradaki güzel eserlerimizi sizlere de armağan ediyoruz efendim. Şehzadeler Şehri güzel Manisa'mızdan selamlar Diyanet Radyomuza, ekibinize kucak dolusu selamlar, emeklerinize sağlık. Huzurlu radyomuz Diyanet Radyo, Nihat Egzozcu, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Eşim Ali Bey ile sabah namazımızı kıldık, Kur'an'ımızı okuduk. Sizin güzel ezgileriniz eşliğinde domates sosu yapıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Mevlam kabul eylesin dualarımızı. Bütün ilahileri, tüm Diyanet Radyosu dinleyenlerine armağan ediyorum. Eşimi de çok seviyorum. Birgül Tosun, teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserlerimiz sizlere de armağan olsun tabii ki. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Lokman Çetinel, Afyon, İsçehisar 4 yoldan. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Amin. Zulm altında olan ne kadar Müslüman kardeşlerimiz varsa Allah yardımcıları olsun. Tez zamanda selamete çıkarsın. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimizi sizlere de armağan ediyoruz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Hayat kaç gün yaşadığımızdan çok yaşadığımız günlere ne kattığımızla anlam kazanıyor. Bugün bir gönle dokunmak, bir iyiliğe vesile olmak için güzel bir fırsattır. Rabbim günümüzü hayırlı eylesin. Diyanet Radyomuzu dinleyen herkese hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Şanlıurfa'dan Yusuf Denizhan ve Emine Ebrar Denizhan, teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Güzel bir eserimiz var efendim. Armağanımız olsun, ardından devam edelim.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Türkiye'ye düşman olan kaybedecek, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, birçok önemli konuyu istişare ettik, vatandaşımızın refahını artıracak kararlar aldık. Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski bir Türk tarihinden hamlede Cumhuriyet'e atlayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz, dedi. Bunlar son derece art niyetli toplumsal mühendisliklerdir. Milletimizi ruh kökünden koparmaya amaçlayan hiçbir proje başarılı olmadı. Ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz, dedi. Açık ve net söylemek isterim, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir inancın, toplumun karşısında değildir. Türkiye kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla sıkıca el sıkışacak, akrabalarıyla kavuşacak, kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyense kaybedecektir, dedi. Girne'de yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise kayıp durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde 9 gemi ve 11 hava aracıyla çalışmalara destek veriyoruz. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmekte. Silivri'de batan gemideki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor, dedi. Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. Türkiye istikbalinden vazgeçmeyeceğini, namusunu çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir, diyen Erdoğan, Türkiye tarihi ve kültürel birikimiyle, potansiyeliyle dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Çok geniş coğrafyayla tarihi bağlarımız, akrabalıklarımız bunlar mevcut. Dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğini ilerletme gayretindeyiz, dedi. Şangay İşbirliği Teşkilatı çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Teşkilatın 1 Eylül'de Bişkek'teki zirvesine iştirak ederek bu iradesini teyit ettik, dedi. Zirve kapsamında aralarında Putin'in de bulunduğu birçok hükümet devlet başkanıyla görüşme gerçekleştirdik, dedi Erdoğan. Öte yandan geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatımız 2026 yılı ilk 8 ayında 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefi 1.7 milyar dolarlık fark kaldı, dedi. Bununla birlikte bu başarı da emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne dair pek çok ülkede petrol fiyatları tarihi seviyeyi görmüş durumda. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı değil, herkes ödemekte. Bu radikal zihniyet değişmedikçe kriz fırtınası değişmeyecektir. Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz. Dün açıklanan program bunun örneğidir. Sıkıntılara rağmen üretimi, yatırımı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değil. Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir, dedi. Öte yandan COP31 zirvesi için hazırlıklarımız devam ediyor, diyen Erdoğan, bu alanı yeniliyor, her türlü hazırlığı yapıyoruz. 190'dan fazla ülkeden 100 binden fazla ziyaretçinin katılacağı zirveyi gerçekleştireceğiz. Öte yandan filenin sultanlarına tebrik vardı. İtalya'yı yenerek üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını tebrik ediyorum, dedi. Bir diğer önemli mesaj da yarısı bizden kampanyasının 2027 yılına kadar uzatılmış olmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut ve kiralık konut projelerine ilişkin takvimi açıkladı. Erdoğan 81 ilde 500 bin sosyal konut için kurallarımızı çekmiştik. 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız, dedi. Öte yandan İstanbul için yeni kiralık sosyal konut projesinin hayata geçirileceğini belirten Başkan Erdoğan, bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'daki 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu hayata geçireceğiz. Ekim ayında ilk kurayı çekeceğiz, başvurular 14 Eylül'de başlıyor, dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Erdoğan, İstanbul'da 2 milyon kişi güvenli yuvalarına kavuşacak. Özellikle İstanbul'da yarısı bizden projesini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Vatandaşlar gelecek yılda kampanyadan yararlanabilecek, dedi konuşmasında Başkan Erdoğan.
Efendim bir eserle devam ediyoruz. Ardından tekrar mesajlarınızla huzurlarınızda olacağız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Çağatay Bey nasılsınız? Hamdolsun efendim, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Rabbim sağlık afiyet versin cümlemize ve hastalarımıza Rabbim şifalar versin. Amin. Mustafa Demirci'den Muhammed eserini istiyoruz. Dinleyen herkes armağan olsun. Ümraniye'den Hasan Düzenli. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam. Yeni haftaya sağlıkla girmek nasip olsun. Rabbim hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Amin efendim. Allah'a emanet olunuz. Denizli'den sizlere selamlar ve aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ankara'dan size sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Eyüp Sabrım Yok benim eserini yayınlasanız olur mu? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Yine sırada güzel bir eserimiz var. Onunla baş başa bırakalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Ve okula ilk adım, okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar devam edecek. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul öğrenci sınıfları için de 3 gün olacak ve bu şekilde uygulanacak. Uyum eğitimleri kapsamında yaklaşık 1 milyon 57 bin okul öncesi, yaklaşık 1 milyon 306 bin 1. sınıf ve yaklaşık 1 milyon 451 bin 5. sınıf öğrencisi okula başladı. Ankara'daki Şehit Battal İlgün İlkokulu'nda da velileriyle birlikte okula gelen öğrenciler sınıflarına girerek ilk okul gününün heyecanını yaşadı. İlk okul gününde çocuğuna eşlik eden veli Ali Erdem Sunar hem kendisinin heyecanını hem de çocuğunun okula ilk adımında duygulandıklarını ifade ederek hissettiği duyguyu şöyle aktarıyor: 2026-2027 yıl arasında bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz, çok heyecanlıyız, öğretmenlerimiz de bizi güzel karşıladılar dedi. İstanbul'da da 216.341 öğrenci ilkokul 1. sınıfa, 239.946 öğrenci ise ortaokul 5. sınıfa başladı. Bakırköy'de ortaokul 5. sınıfa başlayan Ali Aygün, "Heyecanlıyım, yeni okul, yeni öğretmenler" dedi. Ortaokul 5. sınıfa başlayan Meriç Ensar Kaçar da, "Heyecanlıyım, güzel bir tanışma haftası oldu, ilk gün güzel geçti" dedi. Arkadaşlarla tanıştık, öğretmenimizle tanıştık, dersler evet, dördüncü sınıfa giden ki o döneme göre bayağı zorlaştı ama olsun yapacağız diye konuşmuş. Kızı ilkokul 1. sınıfa başlayan bir diğer veli baba Hasan Akar, "Bizim için çok heyecanlı, geçen sene anaokulunda da buradaydı ama 1. sınıfın heyecanı farklı oluyor. Sağ olsun öğretmenimiz heyecanımızı yatıştırmak için çok destek oldu" dedi. "Kızımızın heyecanını paylaşmak için bugün buradayız, ona eşlik ediyoruz" dedi velisi. "Bizler de bütün okul heyecanının ilk gününü yaşayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz, velilerine başarılar diliyoruz, öğretmenlerimize de başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz efendim şimdiden." Güzel bir eserimiz var. Bütün öğrencilerimize armağan olsun. Ardından tekrar mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarınızla kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar olsun. Bursa Güzel Yalı'dan Mustafa ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de sizlere selam olsun. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz ve güzel Bursa'mıza da bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyorum Çağatay Bey. Buyursunlar efendim. Temelli'den mesaj yazıyorum. Güzel eserleri oğlum Fırat'a ve gelini Mebru'ya ve torunlarıma hediye olsun. Sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Mehtap Hanım. Ben de torunum Ali'yi okula götürüyorum. İlk okul heyecanı ben de yaşıyorum. Öğrencilere başarılar diliyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Yine güzel bir eserimiz var. Ki programın sonuna geldik efendim. Eserimizi dinleyelim, ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Efendim geldik programımızın ve bizlere ayrılan sürenin sonuna. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Hoşça kalın efendim.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.

Nehyi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmama. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadık. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadık. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadık.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 26 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 26 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Allah'ın yeryüzündeki kanunları. Sünnetullah. Sünnetullah, Kur'an'a özgü bir terim olup Allah'ın koyduğu kanun ve nizam anlamına gelir. Bu, Allah'ın belli ilkelere göre hareket ettiğini fakat mutlak kudretini sınırlamadığını ifade eder. Sünnetullah, doğa kanunları olarak değil, ilahi düzen olarak anlaşılmalıdır. Kur'an'da hem tabi varlıklar hem de tarihte vuku bulmuş hadiseler alanında geçerli olan ilahi kanunlara vurgu yapılır ve her iki konuda da sistemin belli bir düzen ve kural çerçevesinde işlediği belirtilir. Fertlerin yaşaması ve ölümü için biyolojik kanunlar bulunduğu gibi toplumların yaşaması ve helaki için de sosyal kanunlar vardır. Bu kanunlar Allah'ın iradesine bağlı olup sosyal kanunlara uyulmaması durumunda toplumların yüz yüze geleceği sıkıntılara işaret edilir. Kur'an geçmiş milletlerin örnekleriyle sosyal kanunları açıklar. Peygamberlerin bu kanunları öğrettiğini, çiğneyene yok oluş, bunlara uyanaysa mutluluk getirdiğini belirtir. Bir ayet. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Mülk Suresi 3. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Günün Duası. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın aktardığına göre Efendimizin dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
2: Ne cesaretle?
1: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
2: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir.
3: Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
1: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
3: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını.
4: Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar, sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Koca Mekke, burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor. Ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyor. Allah bizi affetsin.
0: 142. Bölüm.
3: İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hint binti Utbe, Müslüman olmak üzere peygamberimizin yanına gitmeden önce kardeşi Ebu Huzeyfe ile görüştü.
5: Abla, Müslüman olmak istediğini söylediğinde bana dünyaları verdin. Senin için hep dua ediyordum.
4: Ama ümidin yoktu değil mi?
5: Ümitsiz değildim ama kinin çok büyüktü. Gözüm başka bir şey görmüyordu.
4: Kaç sene oldu Ebu Huzeyfe? Nereden baksan 20 sene. İlk başlarda Muhammed'in davetini önemsemiyordum. Gelip geçici bir şey sanmıştım. Sonra olayın boyutu değişti. Kardeşleri birbirine düşüren, babayı oğula düşman eden bir hal aldı. Seninle ne kavgalar ettik. Seni hainlikle suçladım. Babamın ölümünden bile seni sorumlu tutuyordum.
5: Neyse, bunlar geride kaldı. Geçmişi düşünüp de boşuna hayıflanma. Sen çok zeki bir kadınsın, güçlüsün. Savaşlarda erkekler senin okuduğun şiirlerle harekete geçer. Şiirlerin büyük şairlerinkine taş çıkartır. Bu özelliklerini oldum olası takdir etmişimdir. Şimdi geçmişe üzülme zamanı değil. Bu özelliklerini İslam uğruna kullanma zamanı. Emin ol, Resulullah da senin Müslüman olmana sevinecektir.
4: Yaptığım onca şeyden sonra mı? Ebu Sufyan Resulullah'ın yanına varmadan öldürülebileceğimi düşündü. Bu yüzden onun huzuruna seninle gitmemi tavsiye etti.
5: İyi düşünmüşsünüz. Gel beraber gidelim. Benim yanımda olunca Müslümanlardan herhangi biri sana zarar vermez.
4: Ben hazırlanayım o zaman.
3: Hint yüzünü kapatan bir kıyafet giydi. Kardeşi Ebu Huzeyfe'nin himayesinde Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Ona biat etmek isteyen kadınların arasına karışarak huzuruna çıktı.
6: Hanımlar, beni dinleyin. Allah Resulüne biat etmek isteyenlerin uyması gereken kurallar var. Bunları sayıyorum. Allah'a şirk koşmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz.
4: Bunları erkeklerden de istediniz mi? Yoksa sadece bizden mi istiyorsunuz? Hür bir kadın neden zina etsin ki?
6: Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz.
4: Bize öldürülecek çocuk mu bıraktınız? Onları Bedir'de öldürdünüz zaten.
3: Gözler Hind'in üstüne çevrilmişti. Yüzü kapalı olduğu için etrafındakiler kim olduğunu anlamamıştı. Ama Resulullah onu tanımıştı.
6: İftira etmeyeceksiniz.
4: İftira çirkin şeydir. Allah'ın peygamberi bize güzel ahlakı emrediyor.
6: Hırsızlık yapmayacaksınız.
4: Kocam cimri biridir. Benim ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını karşılamaz. Bazen ona sormadan malından harcama yapıyorum. Bu hırsızlık mıdır?
3: Peygamberimiz bu soru üzerine aşırı gitmemek şartıyla onun malından kendisine ve çocuklarına yetecek kadar bir miktarı alabileceğini söyledi.
6: İyi işler yapma hususunda peygambere karşı gelmemek üzere söz vereceksiniz.
4: Biz buraya istediğiniz sözü vermek ve sonradan isyan etmemek niyetiyle geldik. Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
3: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi.
4: Bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Mekke'de peygamberimizden köşe bucak kaçanlardan biri de Uveytib bin Abdülüzza idi. Fetih günü ailesini farklı yerlere yerleştirip kaçarken eski dostu Ebu Zer'le karşılaşmıştı.
7: Hey Uveytib, nereye? Beni görmezden mi geliyorsun?
8: Gördüm Ebu Zer. Korkumdan ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.
7: Biz eski dost değil miyiz?
8: Öyleyiz. Ama şu anda sizin öldürmek istediğiniz insanlar arasındayım.
7: Korkmana gerek yok. Allah'ın izniyle güven içindesin.
8: Böyle bir şansın var mı? Vallahi evime sağ olarak dönebileceğimi sanmıyorum. Beni ya yolda ya da evimde öldürürler. Ailem de şehrin farklı yerlerine dağılmış durumda.
7: Aileni topla. Ben evinize kadar size refakat edeceğim.
8: Gerçekten bunu yapar mısın?
7: Elbette. Hadi gel.
3: Ebu Zer Resulullah'a gidip Huveytib'in durumunu sordu. Bu arada Huveytib de ailesini evine yerleştirmişti.
8: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Peygamberimizle görüştüm. Güvendesin. Korkmana gerek yok.
8: Teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluyum.
7: Biz kimseyi öldürmeyiz Huveytib. Bu kadar korkmana gerek yok. Yıllarca birlikte yaşadık. Bizi birazcık olsun tanımış olman lazım.
8: Biliyorum. Ama savaşa

0: halindeydik. Zafer kazananlar, mağlup olanlara istediklerini yaparlar. Büyüklük gösterdiniz.
1: Korkun geçtiğine göre şimdi eski dostlar olarak muhabbete devam edelim. Senin bu durumun ne zamana kadar sürecek? Önemli gelişmeler yaşanıyor ve sen pek çok fırsatı kaçırdın. Daha fazla kayıp yaşamadan peygamberimize git ve Müslüman ol. Hem dünyanı hem ahiretini kurtarmış olursun. Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
0: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
1: Gidelim tabii.
2: Uveytıp Batha bölgesinde bulunan Resulullah'ın yanına geldiğinde onun Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte olduğunu gördü.
1: İşte Resulullah.
0: Onu nasıl selamlıyorsunuz?
1: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun deriz.
0: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun ey Allah'ın peygamberi.
2: Peygamberimiz selamını sevinçle alarak Uveytıp'ı karşıladı.
0: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun Resulüsün.
2: Peygamberimiz sana hidayet veren Allah'a hamdolsun dedi. Bu esnada daha önceden Resulullah'ı şiirleriyle hicveden bir şair olan Enes bin Züneym de onun huzuruna gelmişti. Enes söze şöyle başladı.
3: Sen affetme konusunda insanların en önde olanısın. İçimizden hangimiz sana eziyet etmedi ve düşmanlık yapmadı bilmiyorum. Biz cahildik. Neyi yaptığımızın doğru olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Allah bizi seninle doğru yola eriştirdi ve bizi helak olmaktan kurtardı.
2: Peygamberimiz Enes'i affettiğini söyledi.
3: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hiçbir deve sırtında Muhammed'den daha vefalı ve daha iyi birini taşımamıştır. O hayra en çok teşvik eden ve en çok hediye verendir. Ey Allah'ın Resulü, bilesin ki senin gücün bana yeter. Benim hakkımdaki en ufak bir tehdidin şiddetli bir cezalandırma gibi etkilidir. Ama sen affedicisin. Senden daha hayırlı bir dost, senden daha hayırlı bir akraba bulunmaz.
2: Ebu Cehil'in oğlu İkrime öldürülmesi emredilenler arasındaydı. Fetih günü Mekke'yi terk etmişti. Bu esnada hanımı peygamberimize bağlılık yemini etmiş ve kocasının bağışlanmasını istemişti. Peygamberimiz de İkrime'yi affettiğini söyledi. İkrime bundan habersiz epeyce yol almış gemiyle kaçmak üzere Yemen'e doğru yola çıkmıştı. Bindiği gemi büyük bir fırtınaya yakalandı.
4: Yüce Tanrım bizi bu felaketten kurtar. Aziz Hubel yardım et, yardım et.
5: Tanrım sana söz veriyorum. Beni bu felaketten kurtarırsan istediğin gibi bir kul olacağım.
6: Allah'tan başkasına yakarmayı bırakın. Şu anda putlarınız ve ilahlarınızın hiçbirinin size bu gemide bir faydası olmaz.
7: Haklısın. Allah'a dua etmeliyiz. O her şeyin Rabbidir.
2: Yaşananlar İkrime'nin gerçekleri görmesine sebep olmuştu. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu.
8: Vallahi denizde beni Allah'a olan ihlas ve samimiyet kurtarıyorsa karada da bundan başkası kurtaramaz. Allah'ım sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
2: İkrime gemiden sağ salim kurtulunca Mekke'nin yolunu tuttu. Verdiği sözü tutacak, ne olursa olsun Hazreti Muhammed'in yanına gidip kendisine inandığını söyleyecekti. Gemiden indiğinde kendisini aramaya çıkmış olan karısıyla karşılaştı.
9: İkrime, çok şükür seni sağ salim görebildim.
7: Evet.
9: Senin için çok endişeleniyordum. Şükürler olsun.
7: Ben hala aranan biriyim. Çok da sevinme.
9: Öyle söyleme. Hazreti Muhammed seni affetti.
7: Ne?
9: Seni affetti diyorum.
7: Nasıl olur? Benim için
8: Kabe'nin örtüsüne bile

0: sığınmış olsa onu öldürün demişti.
1: O herkesi bağışlıyor. Senin için de özel olarak konuştum. Affettiğini herkese duyurdum. Rahat ol.
0: İnanamıyorum.
1: O insanların en merhametlisi.
0: Buna şüphe yok.
2: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir, hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi, insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

169. gün. Doğal afetler. Ayet-i Kerime meali. Keşke bağına girdiğinde maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Kehf suresi 39 ve 40. ayetler. Hadis-i şerif. Ümmü Seleme'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birinizin başına bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve yine ona döneceğiz. Allah'ım, musibetimin ecrini senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin. Fetva. Kullanılması veya yenilmesi haram bir maddenin ya da bunlardan imal edilen ilaçların tedavide kullanılması caiz midir? Bir hastalığın tedavisi için helal olan başka maddelerden elde edilmiş bir ilaç henüz üretilmemiş ya da üretilen bu ilaca ulaşma imkanı yoksa, haram olan bir maddenin veya bundan üretilen bir ilacın mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman bir doktor tarafından tavsiye edilmesi halinde kullanılmasında dinen bir sakınca yoktur. Çünkü zaruretler yasakları mübah kılar.

zaruret ortadan kalkar ve başka helal maddelerden yapılan ilaçlar bulunursa, o zaman helal olanları kullanmak gerekir. Çünkü zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur. Hikmetli Söz. Kim haşin tabiatlı ve inatçı olursa, onun işi daima ters gider. Eğer bir kimse yalan söylemekte şöhret bulmuşsa, bil ki o insanlar arasında hep bu şöhretle anılır. Hasislik de çok kötüdür. Hasis hep toplar, yiyemez, yedirmez. Biri bu cimriler hakkında şöyle demiştir. Altın ve para toplamasını bildin, fakat yemesini bilemedin. Toplayıp yığdığında neden ihtiyacından fazlasını ihtiyaç içinde kıvrananlara vermedin? Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ülkenin düzeninin temeli, bu temelin sağlamlığı iki esasa bağlıdır. Halkın hakkı olan yasa, çalışanların hakkı olan para. Kanunların koruyuculuğu altında halk, güvenlik ve huzur içinde yaşamalıdır.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Sudan, havadan, dövmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Huy nedir? Değişmek mümkün müdür? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Yeryüzünde ne varsa, özünün özetini, aslının rengini, gönlünün öğrendiğini sergiler durur. Siyah aydınlıkta görünmez belki ama mum biteceği anı bekler yeniden güçlenmek için. Özü çiçek tohumları barındıran toprak cemrelere kavuşunca renklerine erişecek, damar damar yeşerecektir. Kış ayazdır, dondurur, deniz dalgalarla sahili dövüp durur ve nihayet iyi iyiliğiyle hemhal iken kötü kötülüğüyle zehirler dört bucağı. Israr da tavra dahildir. Kumru güvenli pervazlara sakince yuva yaparken karınca kara gövdesiyle yük taşır bir ömür. Arı hangi çiçekte hangi devasaklı bilirken örümcek kusursuz anı kuytuya örmekle meşguldür. Çiçek çiçekliğini yapar, akrep akrepliğini, hem de her şartta. O halde senden beklenen çiçeği de akrebi de olduğu hal üzere tanıyıp köklerin değişmeyeceğinden emin olmandır. Maya aynı kalır. Uzun süreli alışkanlıkları terk etmek pek güçtür. Dahası yaratılış kuralıdır ki bazı insanlar iyi niyetli, çalışkan, dürüstken bazıları dikkatsiz, tutarsız, hatta acımasızdır. Öğüt vermek, eğitmek elbette önemlidir ama ancak kişi değişime karar verirse, emek sarf edip inançla direnirse, keskin köşelerini törpüleyip eğri yanlarını düzeltebilir. Sorumluluktan kaçan insana görevler vermek, iyiyi güzeli ödüllendirmek kıymetlidir de bir noktadan sonra diğer bütün müdahaleler beyhude emektir. Sonuç vermeyecek uğraş zihni yorar, gönlü incitir, inancı zedeler, zamanı ziyan eder. Unutma, her şeyi dönüştürmek mümkün değildir. Gerçekçi ol, bazı özelliklerin değişmesi için büyük savaşlar vermek gerekir. Ömür kısa, hayallerin kanatları her daim açılmaz. Bazen kabullenmek şarttır ki temele atılan taşı sökmeyi istemek binanın devrilmesi sonucunu getirir. Yine de değer diyorsan bil ki taşın da pamuğun da yapısı bellidir. Herkes kendinden sorumludur. Hepimiz kendi hanemizi inşa edip dururuz. Boş çaba yerine doğru yaklaşımı seçmek senin kendine ettiğin büyük bir iyiliktir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Suyu havana koy, döv döv, yine su.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Hazreti Peygamber, ey Resul, Rabbinden sana indirileni duyur emri uyarınca ashabına Kur'an'ı bildiriyordu. Bir diğer ayette de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruluyordu. Bu ayet gereğince de Allah'ın kitabını açıklayarak zihinlerdeki soru işaretlerini yok ediyordu. Hazreti Peygamber yeri geldikçe manası kapalı pek çok kelime ve ayeti açıklıyor, yeri geldikçe de Kur'an'da detaya girilmeden genel olarak işaret edilmekle yetinilmiş birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapıyordu. Namaz hususu da böyleydi. Kur'an'da namaz kılmak emredilmiş ancak namazın nasıl kılınacağına değinilmemişti. Bu durum karşısında Allah'ın Resulü namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurarak namazın kılınış şeklini ve vakitlerini ashabına uygulamalı olarak öğretmişti. Aynı şekilde hac konusunda da hac ibadetinin gereklerini benden öğrenin buyurarak haccın menasikini de yaşayarak öğretmişti. Bu ve benzer birçok ibadetin uygulanışı sünnetten öğrenilmekteydi. İnsanlar Resulullah'ın sünnetlerini birbirine anlatarak dinin nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlardı. Aynı şekilde bir gün bir mescitte Resulullah'ın sünneti anlatılıyordu. Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn şefaatle ilgili konuşurlarken bir olay yaşandı. Orada bulunanlardan biri bu duruma muhalefet etti.
1: Ey Ebu Nüceyd, yeter bunlardan bahsettin.
2: Ne oluyor?
3: Kim bu adam?
2: Kim bu adam?
3: Ne diyor bu?
2: Ne
4: oluyor? Nedir seni rahatsız eden şey? Söyle de bilelim.
1: Bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun.
4: Demek öyle olduğunu düşünüyorsun. Peki söyle bakalım, sen Kur'an okuyorsun değil mi?
1: Evet, okuyorum.
4: O halde akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının da 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Peki bunları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?
1: Evet, sizden öğrendik.
4: Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Peki sen her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana da şu kadar deve zekat düşeceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Biz de bulamayız. Çünkü tüm bunları Resulullah'tan öğrendik. Ve siz de bizden öğrendiniz, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
4: Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabilir misin?
1: Kur'an'da...
4: Ben söyleyeyim, bunu da bulamazsın. Peki bu hususları kimden öğreneceksin? Bizden değil mi?
1: Evet.
4: Peki biz kimden öğreniyoruz? Biz de tüm bunları Allah'ın Resulü'nün...

0: Ben öğreniyoruz işte.
1: Haklısın, dediklerinde haklısın.
0: Şimdi anladın mı beni?
1: Evet, evet anladım. Hem de çok iyi anladım. Beni ihya ettin. Allah da seni ihya etsin.
0: Amin.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken,

0: Efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü-Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutkı sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin bağımsız ve müreffeh bir şekilde yoluna devam etmek istediğini belirtti. Bu hedefin önünün kesilmesine de asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Ahlat'tan verdiğimiz mesajlar muhataplarına ulaştı dedi. Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. Bu kez bir okul, sivil bir araç ve sokaktaki Filistinliler hedef oldu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı 73.658'e yükseldi. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Ürünlerin alış satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Etiket ve kasa fiyatlarındaki uyumsuzlukların önceki yıllara göre oldukça azaldığı görüldü.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 25, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Spartiyan Baştan Yusuf. Tüm sevdiklerime ve bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine hak bir gönül verdi bana istiyorum. Hak bir

Hayırlı sabahlar. Ben Diyanet Radyo dinleyicileri için İbrahim Meyetlioğlu'ndan Derdimendim Ya Resulallah isimli eser istiyorum.

Manisa Akhisar'dan Eşref Tavşancı. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine selam olsun. Sultanım illallah, Sübhanım illallah ilahisini istiyoruz.

Selamun aleyküm. Tüm Diyanet dinleyicilerine hayırlı günler. Ben Sami Özer'den Ey Allah'ım adlı eseri istiyorum. Bu eser tüm Fuat ailesine armağan olsun. Hayırlı günler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, ben İstanbul'dan Aliye Türk. Muhammed'in izindeyiz ilahisini eşim Adem, kızlarım Özge, Zeynep ve Esma için dinlemek istiyorum. Hayırlı yayınlar. Bizim...

Ben Malatya'dan Emin Yılmaz ve arkadaşım Mehmet Ali Çelik. Tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için Murat Necipoğlu'ndan Can Muhammed adlı eseri istiyoruz. Teşekkür ederiz.

İnternet Radyo. Ben Kayseri'den Meryem. Sıradaki eseri Yozgat'taki deden ve anneannemi istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Aniec Radio, Aniec Radio.
1: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin bağımsız ve müreffeh bir şekilde yoluna devam etmek istediğini belirtti. Bu hedefin önünün kesilmesine de asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Ahlat'tan verdiğimiz mesajlar muhataplarına ulaştı dedi. Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. Bu kez bir okul, sivil bir araç ve sokaktaki Filistinliler hedef oldu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı 73.658'e yükseldi. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Ürünlerin alış-satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Etiket ve kasa fiyatlarındaki uyumsuzlukların önceki yıllara göre oldukça azaldığı görüldü.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 25, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

İslam Ümmeti 1. Bölüm. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz, bu rahmetin neticesinde ashabına daima nazik davranır, onlara şefkatle yaklaşırdı. Onlara hem bu hayata dair bilmeleri gerekeni öğretir, hem de ahiret hayatını tasvir eder ve kendilerini ona hazırlardı. Allah Resulü yine bir gün ashabıyla birlikteydi. Onlara insanların mahşer günündeki hallerini anlatmaktaydı. Bana bütün ümmetlerin mahşerdeki halleri gösterildi. Peygamberlerden biri beraberinde bir kişiyle, diğeri iki kişiyle, bir başkası da beraberlerinde bir toplulukla geçmeye başladı. Bir peygamber de yanında hiç kimse olmadan yapayalnız geçiverdi. Sonra uzakta büyük bir karaltı gördüm. Onların benim ümmetim olmasını umdum. Onlar Musa aleyhisselam ve ümmetidir. Asıl sen şu ufka bak denildi. Orada ufku kaplamış büyük bir karaltı gördüm. Sonra bir de şu tarafa bak denildi. O tarafa başımı çevirdiğimde ufku kaplamış çok büyük bir karaltı daha gördüm. Bana işte bunlar senin ümmetindir. Bunlarla birlikte 70 bin kişi daha hesapsız cennete girecektir denildi. Resullerini sürekli sükunetle dinleyen ashab konuşmanın devamını beklemekteydi. Fakat Resulullah'ın bir ara oradan ayrılması gerekti. Herkes merak içindeydi. Müjdeli haberin heyecanıyla hesapsız cennete gireceklerin kim olduğunu hiçbiri sormamıştı. Resulullah'ın kendisi de bir açıklama yapmamıştı. Bunun üzerine sahabiler kendi aralarında konuşmaya başladılar. Bir kısmı, "Bizler şirk içinde doğduk ama Allah'a ve Resulüne iman ettik. Bu sebeple cennete gireriz. Lakin Allah Resulü'nün işaret ettiği kimseler bizim oğullarımızdır," dediler. Bazıları ise, "Bunlar fıtrat üzere İslam toplumu içinde doğan oğullarımızdır," diyorlardı. Devamında birçok görüş daha ortaya atıldı. Ashabının bu şekilde konuştuğunu duyan Peygamberimiz yanlarına gelerek şöyle buyurdu. "Hesaba çekilmeksizin cennete girecek olan bu kimseler, uğursuzluğa inanmayan, büyü yapmayan, vücutlarını dağlamayan ve yalnızca Rablerine tevekkül eden kimselerdir." Bunun üzerine ashab-ı kiramdan Ebu Mihsan künyeli Ukkaşe, üstünde bulunan kaplan postu gibi siyah beyaz çizgili elbiseyi kaldırarak Resulullah'a doğru yaklaştı. Belki de hicret edenlerden olup Uhud ve Hendek gibi savaşlarda hak yolunda savaşmasının verdiği ümitle ondan şu samimi ricada bulundu. "Ey Allah'ın Resulü, benim de o kimselerden olmam için dua ediver." Resulullah, "Sen onlardansın," buyurdu. Bu sefer Ensar'dan olan başka biri kalktı ve Ukkaşe'nin söylediklerini söyledi. Hazreti Peygamber ona, "Ukkaşe seni geçti," buyurdu. Bir zamanlar sayıları çok azdı. Sonra suya atılan taşın oluşturduğu halkalar misali dalga dalga çoğalan büyük bir yüce topluluk haline geleceklerdi. Onlar ahirette hem nicelik hem de nitelik açısından Allah ve Resulünün övgüsüne mazhar olacaklardı. Nasıl olmasınlar ki Allah'ın davetini ihya edecek, unutulan, değiştirilen dinin üzerindeki pası temizleyerek aslına döndürecek olan onlardı. Onların üstünlüğü soya, kabileye, zenginlik veya iktidara değil, Allah ve Resulüne olan sadakatlerine bağlıydı. Zira diğer ümmetlerin taşıyamadıkları yükü onlar üstlenmişlerdi. Ümmetinin bu farkını Allah Resulü bir kıyasıyla ne kadar da güzel resmediyordu. Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra "Senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok. Şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz," derler. Adam onlara "Böyle yapmayın. İşinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın," der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup "Şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim," der. Bu ikinci grupta çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da "İşin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, işi bırakıyoruz," derler.
Adam onlara, işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu, onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer. Peygamberimizin bir başka benzetmesi ise şöyleydi. Geçmiş toplumlara nazaran sizin bu dünyadaki yaşama süreniz, ikindi namazıyla güneş batması arasındaki zaman kadardır. Sizinle Yahudi ve Hristiyanların durumu, işçi çalıştıran şu kimsenin haline benzer. Bu işveren, bir kirat ücret karşılığında günün yarısına kadar kim bana çalışır der. Yahudiler birer kirat karşılığında çalışırlar. Sonra günün yarısından ikindi namazına kadar bir kirat ücret karşılığında kim bana çalışır der. Bu defada Hristiyanlar birer kirat ücret karşılığında çalışırlar.

çalışırlar. Sonra sizler ikindi namazından sonra gün batımına kadar ikişer kirat karşılığında çalışırsınız. Bunun üzerine Yahudi ve Hristiyanlar kızarlar ve bizim işimiz daha çok ama ücretimiz daha az derler. İşveren de ben sizin hakkınızdan herhangi bir şey kestim mi der. Onlar hayır derler. Bunun üzerine o halde bu benim ikramımdır, onu dilediğime veririm buyurur. Yüce Allah önceki ümmetlere birçok peygamber göndermişti. Ancak Yahudiler peygamberlerine muhalefet ederek onu yalanlamışlar, Hristiyanlar da aynı şekilde Hazreti İsa aleyhisselama sadık kalmayarak onun getirdiği dini tahrif etmişler, peygamberlerini ilahlaştırmışlardı. Semavi birer din olan Yahudilik ve Hristiyanlıktan sonra Risale sancağı bu defa İslam peygamberine ve onun ümmetine devredilmişti. Tevhide inanma ve bu uğurda yaşama görevi Muhammed ümmetine verilmiş, peygamberlerinin tebliğ ettiği dine inanıp iman eden İslam ümmeti diğer ümmetlerin aksine dinin aslını korumuş ve böylece Allah'ın lütfuna ve keremine mazhar olmuştu. Aslında farklı zamanlarda farklı milletlere gönderilmiş olsalar da bütün ilahi dinlerin kaynağı birdi. Her biri aynı vahiyden beslenmekte, aynı ilahi bildiriye muhatap olmakta, inanç esasları Hazreti İbrahim'e dayanmaktaydı. Üç dinin mensupları da Hazreti İbrahim'i sahiplenmekteydi. Oysa İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. O müşriklerden de değildi. İlahi kelamın açık ifadesiyle, şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kur'an-ı Kerim emanete ehil olarak görülüp seçilen bu ümmetin iyilikleri yapıp kötülüklerden nehyettiğini, hayra davet ettiğini, hak ve adaleti yerine getirerek örnek bir ümmet olduğunu bildiriyordu. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman edersiniz şeklindeki ilahi buyrukla örnek ve önder bir nesil olduklarını haber veriyordu. Bu ümmet Yüce Allah tarafından vasat bir ümmet olarak takdim ediliyordu. Yani ifrat ve tefritten uzak, inancında, ahlakında, her davranışında orta yolu tutan doğruluk, denge, sağduyu ve adalet timsali bir ümmet idi. Aşırılıktan uzak duruşları, uyumlu ve mutedil tavırlarıyla diğer toplumlar için şahit yani örnek olma vasfını kazanmışlardı. Her ümmetten bir şahit getirileceği, Hazreti Peygamber'in ise onların hepsine şahitlik yapacağı günde Muhammed ümmeti iyiler için bir örnek ve delil olacaktı.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 98. Bölüm. Uçurtma Keyfi.
3: Mutlu,

0: Kusura bakma oğlum, seni biraz beklettim.
1: Sen ellerimi yıkayıp geliyorum deyince ben de hemen geleceğini zannedip dışarı çıktım.
0: Annenle ablan lafa tuttular beni.
1: Ablam da bizimle uçurtma uçurmaya gelir diye düşünüyordum ama...
0: Ablan annenle Maria'nın birlikte gelinlik bakacaklarını duyunca annenin yanında kalmaya karar verdi.
1: O halde biz de baba oğul uçururuz uçurtmayı.
0: Öyle yaparız tabii. Artık söylemeyecek misin?
1: Neyi?
0: Tabii ki bu aslan yeleli uçurtmayı nereden aldığını.
1: Almak mı? Bunu nasıl yaptın desen daha doğru olurdu baba.
0: Affedersin Mucit Bey. Bu uçurtmayı ne zaman, nerede ve neyle yaptınız?
1: Hafta içi bizim bahçede yaptım. Dedemin de biraz katkısı olduğunu söyleyebilirim. Malzeme olarak da eski perdeleri kullandım.
0: Eyvah! Annenin yine sigortalarını attıracaksın desene.
1: Annemin zaten haberi var ki.
0: Aha! Çocukluğumdan beri hiç uçurtma uçurmamıştım. Yalnız rüzgarlı ve açık bir alan bulmamız gerekecek.
1: Ben öyle bir yer biliyorum.
0: Neresiymiş orası, söyle bakalım.
1: Şehrin dışındaki mağaranın önü. Hem düzlük bir yer hem de rüzgar alıyor.
0: Sen o mağarayı nereden biliyorsun?
1: Bir gün arkadaşım Yakup'la o mağaranın içine hazine sandığı bulmak için girmiştim de oradan biliyorum. Meğer o sandığı oraya Kazım abi saklamış. Sandığı açınca içinden özlü söz yazan bir kağıt çıkınca nasıl da şaşırmıştım.
0: Hazır mağaraya kadar gitmişken belki bir sandık da biz buluruz. Ne dersin ha?
1: Olabilir.
0: O halde daha fazla oyalanmadan gidelim.

0: Oh, burası amma da rüzgarlıymış ha.
1: Baba, uçurtmayı poşetten çıkarayım mı?
0: Dur, sana yardım edeyim. Kuyruğu da ne kadar uzunmuş böyle.
1: Havada daha iyi süzülebilmesi için kuyruğunu böyle uzun bıraktım. Nasıl? Güzel olmuş mu?
0: Benim oğlum yapar da güzel olmaz mı hiç? Önce şu ip yumağını bir tut bakalım.
1: Tamam, tuttum baba.
0: Hadi deyince koşmaya başlayacaksın. Hazır mıyız? Hadi!
1: Yaşasın! Uçurtmam havalandı! Uçurtmam havalandı!
0: Maşallah! Gökyüzünde tıpkı bir kartal gibi süzülmeye başladı. Yalnız ileride bir elektrik direği var. Dikkat et de uçurtman o direğin tellerine takılmasın.
1: Fark ettim. Hemen uçurtmanın yönünü değiştiriyorum. Hop! Tehlikeyi atlattık. Baba, biraz da seni uçurmak ister misin?
0: Elbette, bu teklifine seve seve evet derim. Ver bakalım şunu. Şöyle mi tutuyorduk? Oldu galiba. Aman Allah'ım, sanki çocukluk yıllarıma geri döndüm.
1: Baba, uçurtmanın ipini biraz daha salar mısın?
0: Bu kadarı yeterli mi?
1: Biraz daha salmalısın.
2: İçinde rahmet taşıyan nazlı bulutların her damlası yumuşatır bağrını toprağın. Tohumlar uyanır, yağmurların muştusuyla umutlar yol alır, ırmakların coşkusuyla.
1: Aha, Kazım abi.
2: Kazım burada. Kazım da uçurtma uçurmayı çok seviyor. Kazım da uçurtma uçurmak istiyor.
0: Kazım, sanki sen buraya uçurtma uçurmak için değil de hazine sandığını uygun bir yere yerleştirmek için gelmişsin.
2: Kazım hazineyi buldu. Hazineyi buldu.
1: Ne buldun Kazım abi?
2: Uçurtma buldum ya. Uçurtma buldum.
1: Ne yani? Şimdi bu uçurtma da bir hazine mi?
2: Hazine ya. İyi uçurtma, iyi hazine. Güzel uçurtma, güzel hazine.
0: Kazım, tut bakalım şu ipin ucundan.
2: Kazım tuttu. Kazım tuttu.
1: Baba, uçurtmanın ipi Kazım abinin eline geçince uçurtma nasıl da coşuverdi.
0: Görüyorum oğlum. Rüzgar da şiddetini bir hayli artırdı. Bunun ardından yağmur gelecek gibi. Baksana havaya.
2: Kazım çok mutlu oldu. Kazım çok mutlu. Şimdi de Kazım çok korktu. Kazım çok korktu.
0: Kazım, hadi yağmura tutulmadan gidelim bir an önce.
2: Ama sonra yine uçurtma uçuracağız değil mi?
0: Başka bir gün tekrar uçururuz inşallah. Önce şu uçurtmayı aşağı indirelim.

0: uçurtma keyfimiz çok kısa sürdü ama.
1: Buna da şükür oğlum. Durduğumuz yerin az aşağısında güzel bir piknik yeri keşfettim. Bir dahaki sefere ailecek geliriz. İşte o zaman dilediğin kadar uçurtma uçurabilirsin.
0: Yaşasın! Ha?

0: arada Kazım nereye gitti?
1: İşte şurada baba. Koltuğunun altında bir sandıkla mağaranın içine giriyor.
0: Biz de bir an önce evimize gidelim, yoksa yağmura tutulacağız. Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans var.
1: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. Kamu spotu.
6: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana, dinleyene.

kimsesiz ve yoksul, aç ve çıplak, dost ve düşman, kimi bulursan doyur, giydir. Sözün doğru, dilin tatlı olsun. Özün ve sözün birbirini tutsun. Zengin olmak istersen kanaatkar ol. İnsanlara karşı güler yüzlü ol ve tatlı dil kullan. Kendine hürmet edilmesini istersen başkalarına hürmet göster. İnsana karşı insanlık göstermek insanlığın göstergesidir.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetini, Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız," dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona, "Tabii," dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın," buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kazım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin bağımsız ve müreffeh bir şekilde yoluna devam etmek istediğini belirtti. Bu hedefin önünün kesilmesine de asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Ahlat'tan verdiğimiz mesajlar muhataplarına ulaştı dedi. Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. Bu kez bir okul, sivil bir araç ve sokaktaki Filistinliler hedef oldu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı 73.658'e yükseldi. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Ürünlerin alış satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Etiket ve kasa fiyatlarındaki uyumsuzlukların önceki yıllara göre oldukça azaldığı görüldü.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 25, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Her peygamberin hayatında farklı zorluklar, sınavlar ve imtihanlar vardır. Dünya hayatını en zorlu, en sıkıntılı, en meşakkatli yaşayan insanlar şüphesiz peygamberlerdir. İşte o peygamberlerden bir tanesi olan Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın duasını, Cenab-ı Allah'a iç döküşünü, halini arz edişini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un babasıdır. Yusuf peygamber, kısaca hatırlamamız gerekirse, kardeşleri tarafından bir seyahate çıkartılmış, o seyahat esnasında kuyuya atılmış, orada kendi haline terk edilip bırakılmış ve gömleği alınarak, o da kana bulandırılarak, başına bir felaket ve sıkıntı geldiği söylenerek babasının yanına kardeşleri gelmiş ve kardeşlerini kaybettikleri bilgisini vermişler. Hazreti Yakup Aleyhisselam bundan dolayı üzüntüsünü, sıkıntısını içinde yaşayarak, gözyaşıyla ağlayarak bir zaman geçirmiş ve nihayetinde rivayetlere göre gözünü kaybetmiş ve diğer taraftan Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuda Cenab-ı Allah tarafından yalnız bırakılmamış, kurtarılmış ama bir başka imtihanla karşılaşmış, köle olarak satılmış. Ardından zindanı zinaya tercih etmiş ve nihayetinde zindana düşmüş, zindandan da kurtulmuş, Mısır'da yetkili bir insan olmuş. Ardından kardeşleriyle buluşmuş, onları affetmiş, babasıyla kavuşmuş vesaire. İşte bu evladına hasret duyduğu zaman içerisinde Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bir ifadesi ve hali var ki müminler olarak bizim de zulmün arşa yükseldiği günümüzde zaman zaman dile getirmemiz gereken bir dua örneği olarak öne çıkıyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam şöyle diyor: "Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun." Yakup şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. İnneme eşku bethi ve huzni ilallah. Ben acımı ve kederimi Allah'a arz ediyorum." Kıymetli kardeşlerim, acımızı, kederimizi, sıkıntımızı, derdimizi Rabbimizden başka arz edeceğimiz ve ondan başka çözecek, bizi selamete çıkaracak kim vardır Allah aşkına? Müminin en yakını, sahibi, maliki, hakimi kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. Hüzünlerimizi, kederlerimizi giderecek, halimizi huzura erdirecek olan Rabbimizdir. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bu hali, zaman zaman sıkıntılar içerisinde yüzen, ferdi hayatı içerisinde veya toplumsal anlamda farklı problemler sebebiyle huzursuz olan insanların takınması gereken bir imani hal ve durumdur. Bir peygamber tavrıdır. Bugün yeryüzüne baktığımızda gerçekten insanlığın kabul etmeyeceği soykırımların yaşandığı, çocukların katledildiği, annelerin, masum kadınların kanlarının rahatça dökülebildiği, şehirlerin tarumar olduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz. Mümin olarak ferdi anlamda belki yapabilecek şeylerimizin sınırlı olduğunun üzüntüsünü de yaşadığımız zamanlar içerisindeyiz. İşte bu ayeti kerime bizi, halimizi, sıkıntımızı Cenab-ı Allah'a arz ederek ondan yardım dilemeyi öğretiyor. Bu şüphesiz üzerimize düşeni yapmama anlamına gelmiyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmeme, bize düşen eylemleri ortaya koymama durumunu ifade etmiyor. Üzerimize düşeni yapmalı ama her şeyin bir sahibi ve maliki olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup bir yönüyle mazlumdu, yakarışı, yalvarışı karşılık buldu, mazlum olarak onun duası kabul oldu. Umut ediyoruz ki bugün de mazlumların duası en kısa zamanda kabul olacaktır inşallah. Zira sevgililer, sevgilisi Peygamberimiz zulme uğrayanın duası ile Cenab-ı Allah arasında hiçbir perde yoktur. Mazlumun duasından sakının buyuruyor. Bu sebeple umut ediyoruz ki mazlumların duaları, yalvarış ve yakarışları da karşılık bulacaktır. Tabii bunlardan şunu da anlamalıyız. Cenab-ı Allah her birimizi zalim olmaktan da koruyup muhafaza eylesin. Mümin olarak biz Allah'a havale edilen bir durumda olmamalıyız. Mümin olarak kimseyi incitmemeli, kırmamalı, malına, nimetine, imkanına kastetmemeli, kimseye zarar vermemeliyiz. Cenab-ı Allah'a havale edilen, bırakılan, ona arz edilen, acı ve kederin sebebi olan, faili olan insan asla olmamalıyız. Çünkü onun nihayetinde görülecek olan azabın varlığını zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ayeti kerimenin devamındaki ifadesi de çok önemli. Bunu zaman zaman hepimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum diyor. Ve işi ahirete bırakıyor. Mutlak hesap gününe bırakıyor. Alacağı tahsilatı o güne havale ediyor bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah sabırdır. Bizim ve bütün insanların yapmış olduğu günahların cezasını anında verse Allah aşkına, ayağa kalkmaya halimiz ve mecalimiz olur mu? Olmaz. Biz de sabreden olmalıyız. Biz de her şeyin karşılığını bu dünyada almayı, bu dünyada görmeyi beklememeliyiz. Ahirette de alacaklarımız olmalı bizim. Ahirette de karşılaşacağımız nimetler olmalı bizim. Ahirette de bize borçlu insanlar olmalı. Tahsilatı bugün ve bu dünyada bitirme arzusuyla, hesabı bu dünyada görme düşüncesiyle, kin duygusuyla hareket etmemeliyiz. Bakın Hazreti Yakup Aleyhisselam aslında Yusuf'un ölmediğini, yaşadığını, çocuklarının yani Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin onu kuyuya attığını biliyordu. Ama hata ve yanlışlarını onların yüzüne vurmadı. Onları mahcup etmedi. Onları hemen anında cezalandırmadı. Ve bir anlamda onları Cenab-ı Allah'a havale etmiş oldu. O yüzden bizi de üzen, bizi de kıran, bizi de rencide eden insanlar olabilir. Anında karşılık vererek, öfkeyle hareket ederek, kin duygusuyla dünya hayatını sürdürerek, hızlıca hesap görme düşüncesi içerisinde olmamalıyız. Halimizi, sıkıntımızı, acımızı ve kederimizi mutlak hesap gününün sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah'a arz etmeliyiz. Zira unutmamalıyız ki o kimsenin hakkını kimsede koymayacak olandır. Mutlaka hak sahibinin hakkını alacak, mazlumun yüzünü güldürecek, zalime yapmış olduğu kötülüklerin cezasını verecek olandır. Rabbim bizi zalimlerden eylemesin ve her türlü zulme uğramaktan da koruyup muhafaza eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 26 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 26 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Allah'ın yeryüzündeki kanunları. Sünnetullah. Sünnetullah, Kur'an'a özgü bir terim olup Allah'ın koyduğu kanun ve nizam anlamına gelir. Bu, Allah'ın belli ilkelere göre hareket ettiğini fakat mutlak kudretini sınırlamadığını ifade eder. Sünnetullah, doğa kanunları olarak değil, ilahi düzen olarak anlaşılmalıdır. Kur'an'da hem tabi varlıklar hem de tarihte vuku bulmuş hadiseler alanında geçerli olan ilahi kanunlara vurgu yapılır ve her iki konuda da sistemin belli bir düzen ve kural çerçevesinde işlediği belirtilir. Fertlerin yaşaması ve ölümü için biyolojik kanunlar bulunduğu gibi toplumların yaşaması ve helaki için de sosyal kanunlar vardır. Bu kanunlar Allah'ın iradesine bağlı olup sosyal kanunlara uyulmaması durumunda toplumların yüz yüze gireceği sıkıntılara işaret edilir. Kur'an geçmiş milletlerin örnekleriyle sosyal kanunları açıklar. Peygamberlerin bu kanunları öğrettiğini, çiğneyene yok oluş, bunlara uyanaysa mutluluk getirdiğini belirtir. Bir ayet. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Mülk Suresi 3. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde, onun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken, insana nispet edildiğinde iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan, hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun" ve "Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas, ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan, dış denetimin değil, iç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" buyurması, "Biz ona şah damarından daha yakınız" şeklindeki ifadesi ve "Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir" buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, onun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, "Ben kimim ve kimin huzurundayım?" sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir. İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da "Allah ihsan edenleri sever" buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan,

merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir: kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise "Allah her işte ihsanı emretmiştir" buyurarak ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur: yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza Muhsin İnsan Modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon, dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil, Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını niyetlerini

kendilerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle muhsin kişilik sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan, başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Gülniyaz az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin bağımsız ve müreffeh bir şekilde yoluna devam etmek istediğini belirtti. Bu hedefin önünün kesilmesine de asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Ahlat'tan verdiğimiz mesajlar muhataplarına ulaştı dedi. Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. Bu kez bir okul, sivil bir araç ve sokaktaki Filistinliler hedef oldu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı 73.658'e yükseldi. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

0: Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Ürünlerin alış satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Etiket ve kasa fiyatlarındaki uyumsuzlukların önceki yıllara göre oldukça azaldığı görüldü.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 25, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.

0: Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız hayırlı olsun. Günyaz programında sizlerle bir aradayız. Ben İbrahim Bildir. Stüdyomuzda kıymetli sazendelerimizle, kıymetli sanatçımızla bir aradayız. Kimler var peki stüdyomuzda? Utta Hüseyin Yıldır, kanunuyla Emin Bayram, çellosuyla Yiğit Ateş bizlerle birlikte. Teknik masada Samet Korkut sesimizi sizlere ulaştıracak. Programımızı genel yayın yönetmenimiz aynı zamanda Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamını sizlere iletiyorum. Her hafta olduğu gibi Günyaz programımızda birbirinden kıymetli bestekarlarımızdan birini konuk ediyoruz, manevi olarak konuk ediyoruz. Sizlere hayatını anlatırken bir taraftan da kıymetli bestelerini icrası ile beraber canlı olarak sizlere ulaştırma gayretindeyiz. Her zaman söylediğimiz o güzel cümleyi bir kez daha tekrar ederek kıymetli sanatçımızla sohbetimize başlamak istiyoruz. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun. Efendim programımıza hoş geldiniz. Doktor Agah Terzi, kıymetli üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Bir hafta aranın ardından nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Şükürler olsun, elhamdülillah. Yine koşa koşa geldik Günyaz programımızı çekmeye. Dinleneceğiz hafta sonunu, haftanın yorgunluğunu da işte böylece atmaya çalışıyoruz.
0: İnşallah. Az önce de bahsettim, birbirinden kıymetli bestekarlarımızı ne mutlu ki programımıza konuk alıyoruz. Manevi de olsa, evet, manevi şekilde de olsa hayat hikayelerini ulaştırıyoruz. Acaba bu bölümde hangi bestekarımızdan, hangi sanatçımızdan bahsedeceğiz?
1: Evet, farklı illerden, farklı semtlerden, çok kıymetli musiki şinaslardan, bestekarlardan bahsettik. Bugün de Çorum ilinden neşet etmiş bir musiki şinas.
0: Günyaz programında ilk defa galiba,
1: evet,
0: değil
1: mi? Evet, ilk defa Çorum'dan neşet eden, orada hizmetlerine başlayan ve musiki alemine hizmetlerde bulunan bir isim Recep Camcı. Üstadımız Hafız Recep Camcı Üstad 1933 ile 2016 yılları arasında bu dünya çilesini tamamlayıp ahirete, alem-i cemale göçmüş kıymetli bir isim. Ömrünü musikiye adamış bir isim. Çorum'da Burhan Kahya şimdiki adıyla Yavruturna Mahallesi'nin Kulaksız Camii karşısında bir evde dünyaya geliyor. Muhterem babası da Hafız. İsmi Ahmet, Hafız Ahmet Efendi. Annesi ise Suade Hanımefendi. Çorum Ulu Camii'nde imamlık yapan babası onun hafızlık eğitimine çok kıymet veriyor. İlkokuldan evvel de Recep Camcı Üstadımızın, Hafız Recep Camcı'nın hafızlığı için elinden gelen emeği göstererek ilkokul öncesinde hafızlığını tamamlatıyor.
0: Diyoruz Hafız Recep Camcı bestekarımızın eserlerine bu bölümde yer verme gayretinde olacağız. Hemen bir tane bir ilahi dinleyelim mi sizin yorumunuz?
1: Tabii, ben biraz sazı elime aldım mı hızlı hızlı gidiyorum. Sen arada bir nefeslendir İbrahim'im. Çünkü ben çok şey söylemek için bazen hızlı gidiyorum. Dinleyicilerimizi de sıkmak istemiyorum. Musikiyle aralarda nefes alalım, hatırlatmanı rica
0: şimdi
1: ediyorum.
0: Şimdi ikisi de çok kıymetli. Bilgiler de çok kıymetli. Ezgiler de, ilahiler de çok kıymetli. Eyvallah. Bir taraftan ilahileri de dinleyelim. Aynı zamanda hayat hikayesini, evet, de sizden dinleyelim istiyorum ama önümdeki notlarda Kürdili Hicaz askeri görünce ben, evet, hemen dinlemek istedim.
1: Evet. Tekke musikisinde az sayıda bestesi olan bir makamdır ama çok güzel bir makamdır. Dilimiz döndüğünce arkadaşlarımızla bu Hafız Recep Camcı bestesini seslendirmeye çalışalım.
0: Hazreti Hakk'ın Habibi sevgili bir tanesi, olduğu için oldu alem hüsnünün divanesi.

0: Gülniyaz.
1: Efendim az önce Kürdilicazkar makamında güzel bir ilahiyi Doktor Agah Terzi icrasıyla dinledik. Güftesi Hasan Sezai'ye ait, bestesi ise Hafız Recep Camcı'ya ait. Tam da bu noktada söyleyelim, programımızın bugünkü konuğu, manevi konuğu Hafız Recep Camcı üstadımız, bestekarımız. Efendim Çorum'da neşet etmiş kıymetli bir sanatçı diye başladık sözümüze. Biz kaldığımız yerden devam etmek isteriz.
2: Evet, dediğim gibi ilkokuldan önce Hafız'ın tanımlamış bir isim Hafız Recep Camcı. Çünkü babası çok üstüne titrediği, eğitimine çok önem verdiği bir isim kıymetli üstad. Hafızlığını bitirdikten sonra dini alanda hoca olarak görmek isteyen babası tarafından da özel dersler aldırılmaya başlanıyor. Vaiz Hakkı Adıgüzel yine Çorum'da, Servet Ahıskalı, Mehmet Tevfik Efendi gibi kıymetli isimlerden dersler alıyor Çorum'da. Bir yandan da İstanbul'da Üsküdar semtinde İskele Camii imamlığı için açılan imtihana da katılıyor bu süre zarfında. Hafız Recep Camcı bu imtihanı da kazanıyor. Ancak Çorum eşrafından Enver Aksu Bey, Mehmet Kavukçu ve İbrahim Yanıkoğlu İstanbul'a gelerek diyorlar ki hayır, Çorum'da sana ihtiyacımız var. Sen bu sınavı kazandın.
1: Tutmuyorlar İstanbul'da.
2: Tabii yani. Ki bu İskele Camii'nin imamlığını yapacak başka birisi İstanbul'da bulunabilir. Ama Çorum'da biz senin yerini dolduracak birisini bulamayız deyip Allah kendisini Allah. İkna ediyorlar. Ve tekrar 1956 yılında İmam Hatip Ortaokulu'na Kur'an-ı Kerim'le din ve akaid hocası olarak göreve başlıyor Çorum'a döndükten sonra. Yani Çorum'da hizmet etmeye ikna edildikten sonra artık Çorum'un tapulu malı haline geliyor.
1: Siz şey değil mi? Çorum'dan neşet etmiştiniz ama Çorum'da da artık yaşamaya devam etmiş.
2: Tabii talebeleri ülke geneline yayılmış. Evet. Hani eserleri, çalışmaları. Tabii askerdeyken 1955 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Ankara'ya gelişi sebebiyle bando takımları yanında İstanbul'dan mehter takımı da getirilmiş. 15 gün kadar da mehter takımı Ankara'da prova yaptı. O zaman da mehter müziği ile ilgili notlar aldı kıymetli üstad. O notlardan yararlanarak İmam Hatip Okulu'ndaki ilk mehter takımını kuruyor. Bu görev yaptığı Çorum'da din ve akaid hocası olarak görev yaptığından bahsetmiştik ya.
1: Evet.
2: İşte orada ilk mehter takımını kuruyor. Bu gördüğü çalışmalardan not alarak çok azimli bir isim Hafız Recep Camcı Üstad. Ayrıca 40 kişilik bir mevlit ekibi kuruyor. Bunların hepsi Çorum'da gerçekleşiyor. Bu faaliyetler şehirde fevkalade ilgi görmüş ve halkın beğenisini de kazanmış. Aynı şekilde Çorum'da oluşturduğu Sema ekibi de ve bu Sema ekibinin gösterileri de haftalarca yer bulunamayacak kadar dolu salonlarda icra edilmiş. Yani halkın sen İstanbul'da durma, gel Çorum'a
1: sebebi belli.
2: İstifade etmek istemişler ama pasivize de etmeden onun önünü açarak, imkanları da ona sunarak bu çalışmaları yapmasına da ön ayak olmuşlar.
1: Bunları yaparken bestelerine de devam ediyor üstadımız, öyle değil mi?
2: Tabii
1: hemen
2: ki.
1: Bir bestesini daha dinleyelim
2: tabii
1: mi?
2: Ki. Tabii güzel bir ilahi yine. Hüseyin'e bir ilahi, düşmüşem bir nara aşka. Bunu seslendirelim inşallah.
1: Bestesi Hafız Recep Camcı'ya ait, Doktor Agah Terzi icrasıyla yorumuyla dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programımızda, programımızın ilk bölümünü tamamladık. Son bölümünde, artık yarısından sonraki bölümde sizlerle birlikteyiz. Bestekar Hafız Recep Camcı Üstadımızın hayatını, bestelerini sizlere aktarma gayretindeyiz. Programımızın bu bölümünden itibaren bizleri dinlemeye başlayan kıymetli dinleyicilerimiz, programımızı kaçırdık diye üzülmeyin. Diyanet Radyomuzun internet sitesinde arşiv programlar bölümünde Gülniyaz programının ve Diyanet Radyolarımızda yayınlanan diğer programların arşiv kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızda da programlarımızla alakalı duyurular, radyolarımızla alakalı duyurulara, efendime söyleyeyim, afişlere ulaşabilir. Yorumlarınızla, beğenilerinizle, takiplerinizle bizlere desteklerinizi gösterebilirsiniz. Esirgemezseniz çok da mutlu oluruz kıymetli dinleyicilerimiz. Gülniyaz programında az önce de belirttiğimiz gibi bestekar Hafız Recep Camcı Üstadımızın hayatını sizlere aktarıyorduk. Nerede kaldık kıymetli üstadım? Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.
2: Tabii musikiye yapmış olduğu hizmetlerinden bahsediyorduk, evet. Çorum'da. Evet. Sema ekibinden, Mevlüt ekibinden, Mehter ekibinden, İstanbul'dan
1: Çorum'a neden geldi, onun hikayesini anlatmıştık. Öyle, evet, değil mi? Çorum'a, evet, neler neler katmış. Tabii bir taraftan ki da öğrencileriyle beraber musikimize büyük aslında hizmetler bırakmış kıymetli bir isim.
2: Tabii musikiyle ilgili talebelerini eğitirken onlara anlattığı şeyler var. Kendi musiki görüşlerini talebeleriyle paylaşıyor. Görüşlerinden kitaplara girenler şöyle talebelerinin aktardığı görüşlerinden bazıları şunlar. Musiki kainatla birlikte vardır. Adem aleyhisselamla birlikte gelmiştir. Hazreti Adem'in sesi olduğu gibi kalbi de ritim idi. Dolayısıyla yaratılıştan musikinin iki temel unsuru olan ses ve ritim insanoğluna verilmişti diye bahseder. Hocanın inancına göre musiki sadece bu dünyaya has bir nimet değil diye bahsediyor Hafız Recep Camcı hocamız. Cennette de Kur'an okunacaktır, cennette de musiki olacaktır diye talebelerine bahsediyor. Bilhassa cennet ağaçlarının yapraklarının hepsi bir ahenkle, bir melodiyle kıpırdayacak diyor. Yani orada da musiki olacak diyor. Tabii bu görüşlerin talebelerini aktarırken onların hem manevi anlamdaki yolunu da açmak istiyor. Sadece güftede kalsın istemiyor, kalbe değinsin istiyor mana. Tabii Hafız Recep Camcı hocamızın bu sırf Çorum'da yapmış olduğu hizmetler diye değerlendiremeyiz. Oradan yetişen talebeleri tüm ülkeye yayıldı. Birçok yerde görev aldılar. Bazen öğretmenlikle, bazen sazendelikle, bazen musiki hocalığıyla birçok yerde görev alıyor hocamızın talebeleri.
1: Tabii kalbin atışında, o tık tık sesinde bile zikrullahı duyan bir üstad, musikiye bu taraftan bakabilen bir üstattan da kıymetli eserler, kıymetli besteler çıkması, neşet etmesi, doğması çok da doğal, çok da aslında olağan bir durum. Öyle değil mi kıymetli üstad?
2: Elbette,
1: kalbin o
2: elbette
1: ritmini bile bir musiki, bir zikrullah olarak görüyor. Ve bir sonraki ilahisinde de aslında biraz da bundan bahsediyor gibi, aşıklar, sadıklar sözünden dönmez.
2: Evet, çok
1: zikrullah'a
2: güzel.
1: Girenler asla yorulmaz, kalp de yorulmaz, zakirler de yorulmaz diye bahsediyor. Bestesi Hafız Recep Camcı'ya,
2: evet,
1: güftesi Yunus
2: Emre'ye. Seyyah bir ilahi, ancak tabi bazı seyyah ilahilerimiz hüzzama yakındır. Biz bunu hüzzam, yani donanımındaki arızalar ağırlık kazanınca biraz hüzzam havasında oluyor. Hüzzam makamında bir ilahi olarak addedebiliriz.
1: Hemen dinleyelim üstad.
2: Tabii ki, seslendirelim inşallah.
1: Buyurunuz.

0: Gülniyaz.
1: Güftesi Yunus Emre'ye ait bestesi, programımıza konuk ettiğimiz manevi konuğumuz Hafız Recep Camcı'ya ait bir segah ilahi dedim ben kıymetli üstadım ama.
2: Evet, segah bunu, ilahi ancak biz hüzzama yakın hüzzama okuyoruz yakın tabii. Hüzzama yakın
1: seslendirdiniz.
2: Donanımdaki sesler dolayısıyla bir hüzzam havası da var eserde.
1: Ne de iyi ettiniz, ağzınıza gönlünüze sağlık kıymetli üstadım. Kıymetli sazendelerimiz bize eşlik ediyorlar her zaman olduğu gibi. Utta Hüseyin Yıldır'ı dinledik, Kanun'da Emin Bayram'ı. Yiğit Ateş de cello'da bizlere eşlik etti. Programımızın yavaş yavaş artık sonlarına geliyoruz. Yine herhalde bir ilahi daha dinleyebileceğiz.
2: Tabii bir ilahi daha seslendiririz. Onunla belki nihayetlendiririz.
1: Ama öncesinde bestekarımızın hayat hikayesiyle alakalı söylemek istediğiniz şeyler varsa.
2: Evet tabii vaktimiz el verdiği ölçüde artık sonlarına doğru yaklaştık programımızın da. Evet. Hafız Recep Camcı hocamız çocukluğundan itibaren tasavvuf ve musikiyi birlikte iç içe yaşamış bir isim. Yani sadece musikiyle hemhal olup tasavvuftan ayrı kalmamış. Hem babasının ona sağlamış olduğu imkanlar, eğitimler, hem kendi iç dünyası, hem musikiden kendine çıkarmış olduğu pay sayesinde tasavvuf ve musikiyi birlikte yaşamış bir isim Hafız Recep Camcı Üstad. Musiki ve tasavvufa ait bilgisini arttırmak için her imkanı değerlendirmiş bir isim. Yani her sebep olarak görmüş musikiyi geliştirmek için her şeyi. Mesela biraz evvel Ankara'ya gelen mehter takımını bahsettik.
1: Evet.
2: Notlar alıp daha sonraki çalışmalarını kendisine bir kaynak olarak kullanmış.
1: Dinleyip bırakmamış. Yani.
2: Tabii ki.
1: Kendisi de Çorum'da bunu icra etmeye, yerleştirmeye, orada da yaşatmaya çalışmış, öyle değil mi?
2: Tabii ki. Her gün bilgilerini yenisini eklemek suretiyle sanatını sahneye taşıyarak hem bir din görevlisi olarak, hem bir eğitici olarak, hem hafız olarak, hem bir musiki hocası olarak yaşadığı dönemde hizmet etmeye çalışmış kıymetli bir isim. Tabii kıymetli hocalarımızın yetişmesine vesile oldu derken bir ahbabımız üstad

0: Adımız kıymetli bir dostumuz da Hafız Recep Şamcı hocamızın talebelerinden.
1: Kimdir?
0: Yüksek lisans tezini de Hafız Recep Şamcı hocamızla ilgili hazırlamıştır. Benim bu anlattığım bilgilerin birçoğu da oradan kaynak olarak aldığım bilgiler. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli hocamız da Hafız Recep Şamcı hocamızın talebesidir. Buradan da ona selamımızı iletelim.
1: Selamlarımız olsun Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli hocamıza. O da çok kıymetli, yine derlemelerle, yine icralarla bizlerin gönüllerinde yer etmiş kıymetli bir üstadımız.
0: Evet, hocasından gördüğünce ne derler atasözü, görgülü kuşlar gördüğünü işler. Ubeydullah hocamız da hocasından gördüğü şekilde musikiye hizmet etmeye, musikiyle hemhal olmaya, çevresine bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Allah emeklerini zayi etmesin, karşılığını hem bu dünyada hem ahirette görmeyi nasip etsin. Hem Hafız Recep Şamcı hocamıza hem de ismini iade ettiğimiz Ubeydullah hocamıza.
1: Nice üstadlar var. Bu bölümde Hafız Recep Camcı üstadımızın hayat hikayesini konu edindik. Onun bestelerini sizlere bir kısmını en azından ulaştırma gayretindeydik. Günyaz programının kıymetli üstadım hemen işaret ediyorlar. Sonuna geldik. Bizim süremiz de bitti. Son bir ilahiye vaktimiz var mıdır?
0: Vardır. Tabii tabii, bir eser daha seslendirelim. Yine üstadın bestesini.
1: Evet.
0: Bir Hicaz ilahisi var.
1: Güftesi Yunus Emre'ye ait. Evet. Çorum yöresi. Derleyen az önce de zikrettik Ubeydullah Sezikli.
0: Evet, tevafuk oldu.
1: Evet. Eyvallah. Kaynak kişi Hafız Recep Camcı. Hicaz ilahide ne der? Allah adın uludur, emrin tutan kuludur, Müslümanlar yoludur. Diyelim Allah Allah, Allah diyelim Allah. Bu güzel ilahiyle sizlere bu bölümde veda ediyoruz. Günyaz programındaydınız, ne iyi ettiniz geldiniz. Bizler sizlere, sizler bizlere misafir oldunuz. Mikrofon başında ben İbrahim Bildir. Elimden geldiği kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Çok da mutlu oldum. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Ut'ta kıymetli sanatçımız Hüseyin Yıldır bizlere eşlik etti. Kanun'da Emin Bayram'ı dinledik. Çello'da Yiğit Ateş bizlerle birlikteydi. Sesimizi sizlere teknik masada Samet Korkut kardeşim ulaştırdı. Ve programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Her ikisinin de selamını sizlere iletiyoruz. Kıymetli icrasıyla, o güzel sesiyle ve verdiği bilgilerle her zaman olduğu gibi Doktor Agah Terzi üstadımızı, ona da çok teşekkür ediyoruz stüdyomuzda bizlerle birlikte olduğu için. Efendim, bir sonraki bölümde yeniden birlikte olabilmek en büyük dualarımızdan bir tanesi. O güne kadar, bir hafta sonraya kadar Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kimsesiz ve yoksul, aç ve çıplak, dost ve düşman, kimi bulursan doyur, giydir. Sözün doğru, dilin tatlı olsun. Özün ve sözün birbirini tutsun. Zengin olmak istersen kanaatkar ol. İnsanlara karşı güler yüzlü ol ve tatlı dil kullan. Kendine hürmet edilmesini istersen başkalarına hürmet göster. İnsana karşı insanlık göstermek insanlığın göstergesidir.

0: kurtarıcı kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin bağımsız ve müreffeh bir şekilde yoluna devam etmek istediğini belirtti. Bu hedefin önünün kesilmesine de asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Ahlat'tan verdiğimiz mesajlar muhataplarına ulaştı dedi. Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. Bu kez bir okul, sivil bir araç ve sokaktaki Filistinliler hedef oldu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı 73.658'e yükseldi. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Ürünlerin alış satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Etiket ve kasa fiyatlarındaki uyumsuzlukların önceki yıllara göre oldukça azaldığı görüldü.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 25, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 19. Kalbin dengesi için 5 büyük mahrumiyetten sakın. Nasıl ki bedenimizdeki organik kalbin dengede bulunması bazı şeylerden sakınmaya bağlıysa, manevi dünyamızın ana kumanda merkezi olan kalbin dengede kalması da bazı şeylerden sakınmaya bağlıdır. Peki bunlar nelerdir? Rabbimiz bu varlık aleminde her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Mesela yağmurun yağması için bulut sebeptir. Çocuğun doğması için annesi ve babası bir sebeptir. Bitkinin hayatta kalması için su bir sebeptir. Nasıl ki varlık aleminde böyle bir sebeplilik ilişkisi varsa, insanın hayatında da böyle bir takım sebeplilikler vardır. İnsan Allah'ın varlık alemindeki ve insanlar arasındaki yürürlükte olan denklemine riayet ederse, hem bu dünyada hem de ahirette huzura erer. Bu kanunlara riayet etmezse, bu dünyada da ahirette de huzuru yakalayamaz. Şimdi ayetlerde dile getirilen 5 önemli denklemden söz edelim. İnsanlar 5 şeyi terk ederlerse 5 şeyden mahrum kalırlar. 1. Şükrü terk eden elindeki nimetin daha da artmasından mahrum kalır. Kafes kuşun kaçmasına engel olduğu gibi şükür de nimetin elden çıkmasına engel olur. Üstelik o nimetin daha da artmasına vesile olur. Bu formülü Rabbimiz şu ayette ortaya koymuştur. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. 2. Duayı terk eden icabet nimetinden mahrum kalır. Dua çağrı demektir. Dua eden kimse Rabbini yardıma çağırıyordur. Rabbimiz kullarının çağrısını asla duymazdan gelmez, mutlaka bir cevap verir. Bu cevap bazen kulun istediğini vermek suretiyle olur, bazen onun istediğinden daha farklı ama onun için daha hayırlı olan bir şey vererek olur. Bazen de bu dünyada bir şey vermeyip sevabını ahirette almak üzere duasını ahiret azığı kılmak suretiyle olur. Rabbimiz dua edenlerin duasına icabet edeceğini şu şekilde bildirir. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. 3. Zikri terk eden Allah'ın kendisini anmasından mahrum kalır. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Peygamberimizin belirttiğine göre Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kulum beni yalnızken zikrettiğinde ben de onu kendi başıma anarım. Kulum beni bir topluluk içinde andığında ben onu ondan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Siz şimdi bunları duyarken aklınıza, madem ki ben Rabbimi anınca o da beni anıyor, işte ben de onun adını anacağım diyerek, La ilahe illallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deseniz bilin ki Allah da şu an sizi anıyor. Allah'a kendi adınızı zikrettirmekten büyük bir nimet olabilir mi? Alemlerin Rabbine adınızı andırmaktan büyük bir bahtiyarlık olur mu? Bunu terk ettiğinizde nasıl bir bedbahtlığa mahkum olacağınızı düşünsenize. 4. Tövbe ve istiğfarı terk eden günahlarının bağışlanması nimetinden mahrum kalır. Peygamberler dışında hiçbir insan masum, günahsız değildir. Ölümünse ne zaman bizi yakalayacağını asla bilemeyiz. Günahlarımıza tövbe etmeden öldüğümüz takdirde, Rabbimiz bu günahları bağışlayabilir de, bağışlamayabilir de. Ancak samimi olarak tövbe ettiğimizde günahlarımızı bağışlayacağını defalarca belirtiyor. Şimdi tövbeyi, istiğfarı terk edenler nasıl bir nimeti teptiklerinin farkındalar mı? 5. Allah yolunda malını harcamayı terk eden, malının artırılarak bereketlendirilmesi nimetinden mahrum kalır. Rabbimiz onlarca ayette Allah yolunda harcanan malın asla azalmayacağını, bereketleneceğini, sahibine ahirette kazandıracağı gibi dünyada da artırılacağını bildirir. Hal böyleyken cimrilik eden, kendi aleyhine cimrilik etmiş, malını artırma ve bereketlendirme nimetinden mahrum kalmış olur. Rabbimiz şöyle buyuruyor: onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Duamız: Rabbimiz bizleri kendisinin koyduğu bu kurallara uyan ve mahrumiyetten kurtulan bahtiyar kullarından eylesin. Bizleri nefsine uyup da nimetleri kaçıran bedbahtlar olmaktan muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Çocukluk yaşamışsınız, sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydın, ak pak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha, ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedrü Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin Masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin bağımsız ve müreffeh bir şekilde yoluna devam etmek istediğini belirtti. Bu hedefin önünün kesilmesine de asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Ahlat'tan verdiğimiz mesajlar muhataplarına ulaştı dedi. Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. Bu kez bir okul, sivil bir araç ve sokaktaki Filistinliler hedef oldu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı 73.658'e yükseldi. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Ürünlerin alış satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Etiket ve kasa fiyatlarındaki uyumsuzlukların önceki yıllara göre oldukça azaldığı görüldü.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 25, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte İzmir'e doğru, İzmir'in güzide ilçelerinden birisi olan Ödemiş'e doğru inşallah yola çıkıyoruz.

Kıymetli dostlar, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi kasabasındadır bu muhteşem ulu cami. İnşa kitabesinden 712 Hicri yılında Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılan bu muhteşem yapı, Aydınoğulları'nın ilk camisi olma özelliğini taşımakta. Kuzeybatı köşesinde vaktiyle yer alan medrese ve batı tarafındaki Aydınoğlu Mehmet Bey'in türbesiyle bir külliye düzeni içinde inşa edilmiş. Cami-i Şerif'in güneydoğusundaki hamamın da aynı yapı topluluğunun bir parçası olması kuvvetle muhtemeldir. Medrese Yunan işgali sırasında tahrip edilmiş efendim maalesef. Aydınoğulları'nın ilk merkezi Birgi'de, kasabanın ortasından geçen derenin sol yanındaki hafif eğimli arazi üzerine inşa edilen yapıda, zeminde görülen izler ve etrafa dağılmış durumdaki parçalar, Cami-i Şerif ile Aydınoğlu Mehmet Bey Türbesi'nin bulunduğu alanda daha önce bir yapının daha ya da bir yapı topluluğunun daha mevcudiyetine işaret ediyor. Hem cami hem türbenin duvar örgüsünde bol miktarda devşirme malzemenin kullanılması, inşa sırasında bu kalıntıdan geniş ölçüde istifade edildiğini göstermekte. Kıymetli dostlar, camimizin mimari planıyla alakalı birkaç bilgi paylaşmak istiyoruz sizlerle. Cami-i Şerif kare planlı, mihraba dikey 5 nefli plana sahip. Mihrap önü bölümü bir kubbe ile örtülen yapıda üst örtü çift eğimli kırma çatı şeklinde planlanmış. Yapının iki sıra halindeki pencereli cephelerinden kuzey ve batı cephesi tamamen moloz taşla, güney cephesi devşirme bloklarla, doğu cephesi alt bölümü moloz taş, üst bölümü yine devşirme bloklarla örülmüş bir şekilde dizayn edilmiş. Bu yönüyle dikkatimizi çekiyor efendim. Simetrik bir düzenlemenin esas alındığı doğu cephesinde ortadaki kemerli kapının iki yanında altta ve üstte süslemeli ikişer pencere yer alıyor. Cephenin güney köşesine dikdörtgen bir niş içinde devşirme mermer aslan heykeli yerleştirilmiş. Güney batı köşesindeki tuğladan silindirik minare, gövdesini kaplayan firuze sırlı tuğlalardan zikzak baklavalı örgüsüyle Selçuklu geleneğini yansıtan bir örnek olarak karşımıza çıkmakta. Yapının ana girişi kuzey tarafından efendim. Bu kısımda sonradan yapılan ve 1944 depreminde yıkılan bir son cemaat yeri bulunuyordu. Kapı üzerindeki iki satırlık sülüs kitabede inşa tarihi ile banisinin ismi yazılı. Kare planlı iç mekan, dört sıra halindeki 15 sütunun arasına kuzey-güney doğrultusunda atılan kemerlerle derinlemesine 5 nefe bölünmüş durumda. Daha geniş tutulan orta nefte, mihrabın önünde pandatifli bir kubbe var. Yapıyı orta nefi çift, yan nefleri tek yöne eğimli ahşap konstrüksiyonlu çatı örtüyor. Kemerler başlıklarıyla birlikte devşirme sütunlara oturmakta. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in iç mekanı ziyadesiyle tezyin edilmiş bir şekilde karşılıyor biz. İç mekan çini ve ahşap işçiliği açısından hakikaten çok önemli. Mihrapla mihrab önü mekanın orta nefe bakan kemeri koyu mor ve firuze renginde mozaik çini süslemeli. Kemerin üstünü iç içe kesişen altıgenlerle birlikte sülüs bir kitabe kuşağı kaplamış durumda. Mukarnas kavsaralı, dikdörtgen planlı, nişli mihrapta ise geometrik desenlerin ağırlıkta bulunduğu bir kompozisyon hakim. Selçuklu geleneğini yansıtan mihrabın çini süslemesinde bugün yer yer dökülmeler meydana gelmiş. Çini süslemenin bu kadarla sınırlı olmayıp zamanında kubbenin de mozaik çini ya da sırlı tuğla kaplandığı tahmin ediliyor efendim. Hicri 722 tarihli kündekari tekniğindeki ceviz minber, Muzafferüddin bin Abdülvahid adlı ustanın eseri. İç mekanda alt pencereleri örten ahşap kapaklar, farklı kompozisyon özellikleri ve çok özenli işçilikleriyle dikkatimizi çekiyor. Kapı ve pencere kanatlarının minberle aynı zamanda ve büyük ihtimalle aynı usta tarafından yapıldığı düşünülmekte. Sevgili dostlar, Birgi Ulu Cami-i Şerifi planıyla mimari açıdan bir yenilik getirmezken asıl gelişmeyi dış cephe düzeniyle göstermekte. Yapıda çift sıra pencereli, dışa açık,
daha hareketli cephe tasarımıyla çarpıcı, kayda değer bir değişim sağlanmış. Malzemesi ve özenli işçiliğiyle öne çıkan Doğu Cephesi'nin düğümlü geçmeli, dilimli kemerli dekoratif mermer pencerelerinde Memlük mimarisinin etkileri görülmektedir. Kıymetli dostlar, din-i mübini İslam'a gönül vermiş insanların, o dine bağlı olan kişilerin ibadet ve taat ile meşgul olmaları için yapmış oldukları inşalar, bu güzel camiler, ulu camiler hangi zamanda olursa olsun kıymetini, güzelliğini muhafaza etmeye devam etmekteler. Ama asıl mesele biziz. Bizim orada yapmış olduğumuz ibadet ve taat. Cenab-ı Allah ibadetlerimizin gerçek anlamda bizleri kemale erdirmesine vesile olsun. İbadetlerimiz liyakatli kulların yaptığı ibadetler gibi olsun ve biz de liyakatle kemale erenlerden olalım. Hepinizi İzmir'den Birgi Ulu Camii'nden Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Hazreti Ayşe yeğeni Urbe'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: bozulmaz.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Önce insanız, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin bağımsız ve müreffeh bir şekilde yoluna devam etmek istediğini belirtti. Bu hedefin önünün kesilmesine de asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Ahlat'tan verdiğimiz mesajlar muhataplarına ulaştı dedi. Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. Bu kez bir okul, sivil bir araç ve sokaktaki Filistinliler hedef oldu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı 73.658'e yükseldi. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

0: Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Ürünlerin alış satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Etiket ve kasa fiyatlarındaki uyumsuzlukların önceki yıllara göre oldukça azaldığı görüldü.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimize beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara 25, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Çamsa kızı çoban armağanı derler hediye takdim ederken. Sevginin, değer vermenin, muhatabınızı önemsemenin ifadesidir hediye. Gönül kırıklığı yaşayıp, rencide olup, üzüldüğünüz anlarda bir af vesilesidir hediye. Her gönül hoşlanır hatırlanmaktan, değer görmekten ve bunun ifade edilmesinden. Bir sevinç, bir mutluluk, bir af vesilesi yaşatacaksa şayet hediye, niçin kullanmayalım? Bu sebeple ilk gideceğiniz yere uygun bir hediyeyle gitmek, muhatabınıza göstereceğiniz saygının ifadesi olacaktır. Bunun yanında, insanların özel günlerinde onlara takdim edeceğiniz küçük hediyeler, dostluğunuzu pekiştirecektir. Bayramlarda harçlık vermenin yanında, sizi hatırlatacak hediyeler bayramları daha anlamlı kılacaktır. Mübarek gün ve gecelerde telefon ya da mesajla hatırlayacağınız dostlarınızı, yakın aile çevrenizi o güne has küçük hediyelerle de kutlayabilirsiniz. Efendim, hediyenin pahalı olması kabulünü zorlaştırabilir. Bu sebeple hediyeleşmede esas hatırlamak, değer vermektir. Kabul edilebilecek hediyeler vermek muhatabı da rencide etmeyecektir. Size takdim edilen hediyeyi kabul ettikten sonra mümkünse hemen açmalı, hediye sahibine teşekkür edilmeli. Bir çiçek hediye edildiyse şayet çiçekleri hemen bir vazoya koyup teşekkür edilmeli. Canlı çiçek hediyesi düşündüğünüz kişiye çiçeği bizzat kendisinin vermesi daha makbul olacaktır. Ve çiçeğin üzerine not yazılmaması gerekir. Şayet uzak bir yerden çiçek hediyesi gönderecekseniz, çiçek üzerine not yazılabilir. Kullanmayacağınızı düşündüğünüz bir hediye takdim edilirse, teşekkür edip almak, muhatabınıza değer verdiğinizin işaretidir. İnsanlara hediye aldığınızda, mutlaka değişim kartının konulmasını da talep ediniz. Ve Kur'an şöyle der: sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Toprağın düşer güllerin, bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Gençliğe rehber az sonra.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızda bugün çok hassas ama çoğu zamanda fark edilmeden çocuğu örseleyebilen bir konuyu ele alacağız. Takdir ve eleştiri. Bir ebeveynin çocuğuna söylediği her söz aslında çocuğun kalbine bırakılan bir izdir. Ve o iz bazen bir ömür taşınır. İşte buradan başlamak zorundayız. Çünkü bakış açısı yanlışsa, kullanılan cümleler ne kadar yumuşak olursa olsun çocuğun ruhuna dokunamaz. İslami bakışta çocuğun değeri başarısından gelmez, gayretinden de gelmez, hatta sürecinden bile gelmez. Çocuğun değeri yaratılmış olmaktan gelir. O Rabbimizin anne babaya emanetidir. Bu yüzden ebeveyn çocuğun değer veren makamı değil, emaneti taşıyan sahibidir. Takdir çoğu zaman iyi niyetle yapılır. Ama farkında olmadan şunu söyler: bunu yaptığın için değerlisin. İster başarıya odaklı olsun, ister sürece odaklı. Eğer takdir çocuğun değer hissi kazandırmak için kullanılıyorsa, orada bir sorun vardır. Çünkü çocuk şunu öğrenir: bir şey yaptığım sürece kıymetliyim. Oysa İslami bakış şunu söyler: sen zaten kıymetlisin. Ben sadece sana yolunu hatırlatıyorum. Peki böyle bir

tabloda takdir hiç mi olmasın? Elbette olsun. Ama yerini ve zamanını bilerek. Takdir, değer vermek için değil, yön göstermek için vardır. Mesela, çocuk bir iş yaptığında, aferin, çok akıllısın demek yerine, şöyle demek daha sahih bir duruş olacaktır. Elinden geleni yapmaya niyet ettiğini görüyorum. Burada verilen mesaj şudur, ben seni ölçmüyorum. Sana sadece şahitlik ediyorum. Ve aşırı takdir. Aşırı takdir ise çocuğu bozar. Çünkü aşırı takdir edilen çocuk yük taşımaya başlar. Ve çocuk şunları düşünmeye başlar. Hep böyle olmalıyım. Hata yaparsam hayal kırıklığı olur. Anne babamı üzebilirim. Beni bu halimle seviyorlar çünkü. Veya örnekleri biraz daha çoğaltabiliriz. Ya bu olduğum halim yetmezse, yavaşlarsam, düşersem, yanlış yaparsam, değişirsem takdir alamam. Sevilmek için güçlü görünmeliyim.

0: ve inancını artırır. Bu durumda çocuk sürekli yarışmaz. Sürekli kendini ispatlamaya çalışmaz. Hata yaptığında da yıkılmaz. Çünkü şunu bilir ve hisseder. Ben Rabbimin emanetiyim. Terbiye yük bindirmek değil, yol arkadaşlığı etmek, hal diliyle anlatmaktır. Efendim, bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki bölümümüzde şunları konuşuyor olacağız. Çocuğun benlik değeri nasıl gelişir ve iman bu sürecin neresindedir? Küçük adımlar derin bağlara dönüşmeye devam etsin efendim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi.

Şahı Gerveli, cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin bağımsız ve müreffeh bir şekilde yoluna devam etmek istediğini belirtti. Bu hedefin önünün kesilmesine de asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Ahlat'tan verdiğimiz mesajlar muhataplarına ulaştı dedi. Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. Bu kez bir okul, sivil bir araç ve sokaktaki Filistinliler hedef oldu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı 73.658'e yükseldi. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Ürünlerin alış-satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Etiket ve kasa fiyatlarındaki uyumsuzlukların önceki yıllara göre oldukça azaldığı görüldü.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 25, Eskişehir ve İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 38, Trabzon 23, Erzurum 20, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şemsüd Duha ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedrü Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin Masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 8 Eylül Salı akşamında sizlerle birlikteyiz. 18-12 Türkiye saatleri efendim. Sizlerle olan birlikteliğimize bismillah diyoruz. Akşamımız huzurlu olsun, bereketli olsun. Bol bol verimli, kıymetli, kaliteli zamanı geçireceğimiz bir süreç olsun efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuz'da başlıyor. Hayırlı akşamlar programımızda özellikle şu an itibarıyla mesajlarınızı bekliyoruz, yoklamalarımızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi, selamlarınızı bekliyoruz. Başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şimdi ilk mesajlarımıza bakalım. İlk eserlerimizi, isteklerimizi almaya başlayalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kocaeli'den Özlem. Değerli hayat arkadaşım, eşim için Sevdim Seni ilahisini istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan selamlar, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba efendim. Kıymetli Diyanet Radyo dinleyicilerine. Şu anda vefakar gelinimiz Sevda Hocam'la birlikte en güzel anıları yad ederken bize en güzel duygularla dinleyen can kardeşime armağan ediyor. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Eskişehir'den selamlar Tuğba, ben mutfak ekibiyiz ama bu kez soframızı kurarken dinliyoruz sizleri. Aleyküm selam. Rabbim sofralarımızda tüm sevdiklerimizi tamam eylesin. Amin. Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler eserini canım ailem için rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz hemen mesajlarınızla. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ankara'da radyomuz frekansıyla birlikte sizleri dinlemekteyiz efendim. Sabitledik Diyanet Radyomuza. Teşekkür ediyoruz. Bize huzur veriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Duamız o ki tüm ümmetin huzuru daim olsun. Amin. Mevlam daim eylesin efendim. Gelin ey aşıklar, bu yol uzağa benzer. Nazar kıldım dünyaya, kurulmuş tuzağa benzer. Bu ilahi yayınlar mısınız? Bütün dinleyicilerimize gelsin. Yunus Emre'nin değil mi? Hayırlı akşamlar dilerim. Bilal Özcan, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Çınarköy'den Diyanet Radyo dinleyenlerine selam olsun. Baki Şahin ben. Sıradaki eser değerli eşim Fadime, oğlum Salih Mirza ve sizlere gelsin. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İstanbul Pendik'ten Ufuk, hayırlı akşamlar. Şeyh'in Şahı eserini şu an memlekette olan canım eşim, canım oğlum ve tüm Diyanet Radyo ekibine ve dinleyenlere armağan ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. İstek eserlerinizi, mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor efendim. Konya'dan Hüseyin ben. Selamünaleyküm Çağatay Bey. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Rabbim Gazze başta olmak üzere ve daha nice zulüm gören Müslümanlara yardım eylesin. Amin. Ömer Karaoğlu Kuşlar eserini istiyorum ve teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hayırlı bereketli akşamlar. Şükriye İşcan, dualarımla teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Eskişehir'den Zeynep, mesajımı duyan ülkemin güzel insanları ve Diyanet Radyosu. Sıradaki eser benim canım aileme, Müslüman kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Selamünaleyküm, Allah'a emanet olunuz ve aleykümselam. Amin efendim cümlemiz. Ankara'dan selamünaleyküm sizlere, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Şu an sizi kızımla beraber dinliyoruz. Kızlarımla dinliyoruz. Elif Sena ve Hilal Erva. Talal Bedru eserini istiyorlar sizden. Yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki istek eserimizle buluşturalım. Ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Petrol Diyarı Batman'dan hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Ömer Karaoğlu Kudüs eserini yayınlar mısınız veya Mustafa Cihat'tan Amenna eseri, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza, sizleri severek takip ediyoruz. Eskişehir'den Nihal ben. Aleykümselam. Allah sizlerden razı olsun. Bizlere çok güzel bir program hazırlıyorsunuz. Sıradaki eseri sizleri dinleyenlere ve eşim Faruk Bey'e armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizimle birlikte olan dinleyicilerimiz, sizin de mesajlarınızı, özellikle henüz mesajını yazamayan dinleyicilerimiz, istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 mesaj numaramız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Onlar Öndeler eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyorum. Adana'dan selamlar. Zeliha ben. Biz teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Diyanet Camiası'na hayırlı akşamlar dilerim. Aleykümselam. Antalya'dan Mustafa Göksu sıradaki eser Herkese Gelsin. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Bursa Mudanya Dedeköy'den Emin ben. Aleykümselam. Sıradaki eser radyo çalışanlarına ve bütün dinleyenlere armağanımız olsun. Bizden de armağan olsun efendim. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bizler de sizlere Bursa'ya, Mudanya'ya özellikle selam olsun. Hemen güzel eserimizle armağan olsun.

0: Çetin. Hayırlı akşamlar programına. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Eskişehirli Tırcı Muzaffer. Selamlar, saygılar, istikamet Çorlu yolunuz açık olsun efendim. Kulağınız bizde, gözünüz, dikkatiniz yolda olsun. Hayırlı akşamlar, selamünaleyküm ve aleykümselam. İstanbul Beylikdüzü'nden Metsu ailesi olarak anneannemizle dinliyoruz sizi. Ey güzellerden güzel ruhum Resulü Kibriya eserini yayınlarsanız çok seviniriz. Allah'a emanet olun sizler de efendim. Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyenlerine Konya'dan Güner Arslan radyo yayınlarınızı severek dinliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mevlana diyarından Konya'dan tüm dinleyicilerinize sevgiler, selamlar, aleyküm selam. Hemen armağan edelim Konya'mıza ve bütün dinleyenlerimize sıradaki istek eserlerimizi.

Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Eskişehir'den selam ve muhabbetler gönderiyoruz. Fatih Koca, Ne Zaman Anarsam Seni eserini istiyoruz. Aleyküm selam efendim. Sizler de hoşçakalınız. Güzel Eskişehir'imize selam olsun. Bizlerden de efendim teşekkür ediyoruz. Hemen bakalım, şöyle bir akşamın duası olsun diyor kahraman kazandın Hakan Nefes. Beni bende bırakma Allah'ım, beni Habibine tabi kıl. Beni bende bırakma Allah'ım, beni Habibinde kıl. Beni bende bırakma Allah'ım, benim olmadığım sadece Habibinin olduğu ahlakta kıl. Amin. Teşekkür ediyoruz efendim, akşamınız mübarek olsun. Selamünaleyküm Kütahya'dan Ali Mert. Aleykümselam efendim, Allah razı olsun. Bunca yıldır bir hiçliğe gittim, sana geliyorum ilahisi, bütün dinleyenlere gelsin. Boykotu unutmayalım lütfen. Teşekkür ediyoruz efendim. Özgür Gazze'mize, Özgür Filistin'imize selam olsun. Boykota her daim devam ediyoruz efendim. Eserimiz sizlere armağan olsun. Ardından tekrar mesajlarınızla huzurlarınızda olacağız.

Efendim geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programında tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sayılı akşamlar.

Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa, Nazenine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, Canlara Canan Cihane Can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki Alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa, Buy Enfasın Mutayyep Etti Nasut Ehlini, Doldu Alem Revh ile Reyhan Muhammed Mustafa, Zatını Meddah Olan Ol Hazreti Hak Olacak, Nice Bilsin Kadrini insan Muhammed Mustafa, Ümmet Üzere Ulu Nimettir Vücudun Nimeti, Cümle Halka Rahmeti Rahman Muhammed Mustafa, Nuri Miskini Unutma Rabbi İzzet Hak Güçün, Ey Nebiler Hizbine Sultan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programıyla da huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, mecellenin en kısa kaidelerinden bir tanesi. İki ifadeden oluşuyor. El-haracu bid-damani. Yani bir şeyden elde edilen kar ve yarar, o şeye sahip olma ve onu güvencede tutmanın karşılığıdır. Değerli dinleyenler, kaidenin metninde yer alan harac, kişinin mülkiyeti altında olan şeylerden meydana gelen, ortaya çıkan, oluşan, hayvanın sütü, yavrusu gibi veya kiraya verdiği akarın kira geliri ve arazilerinden elde ettiği her türlü gelir demektir. Kaidenin ikinci ifadesi olan daman ise, sahip olduğu şeylerin her türlü masraf ve külfeti, akarın onarım masrafı, hayvanların yem ve benzeri masrafları demektir.

0: Yani bir şey telef olup yok olduğu takdirde o şeyin hasar ve zararı kime ait ise kendisinden yararlanılabilir olduğu durumda ondan yararlanmak da o şahsa aittir. Bir başka ifadeyle bir şeyin telef olması halinde o şey kimin mülkiyetinde ve onun hasarı yani ziyanı kime ait ise o şey onun damanında kabul edilir. Onun damanında demektir. Dolayısıyla o kimsenin bu şekilde damanı o şeyden yararlanmasına mukabil olur. Mesela bir kimse kusurlu olduğunu bilmeden bir hayvan satın alıp teslim aldıktan sonra bir müddet kullanıp daha sonra önceden var olan bu kusuru fark edip ayıp muhayyerliği sebebiyle geri verse, kusuru fark etmeden önce kullanmış olmasından dolayı satıcı kendisinden ücret talep edemez. Zira söz konusu hayvan ayıp muhayyerliği sebebiyle satıcıya iade edilmeden önce müşterinin elinde telef olsaydı müşterinin mülkünden gidecekti. Yani hayvanın hasarını müşteri üstlenmiş olacaktı. Aynı şekilde bir şahıs kiraladığı bir ata binerek hayvanın sahibinden hayvanı kiralarken belirttiği yere gitmek isterken hayvan yolda düşüp telef olsa hayvanı kiralayan müşterinin kira bedelini ödemesi gerekir ancak hayvanı tazmin etmesi gerekmez. Ancak müşteri şayet hayvanı kiralarken konuşup mal sahibine belirttiği yerden daha uzak bir yere giderken bu durum meydana gelmiş olursa yani hayvan telef olursa bu durumda müşterinin hayvanın bedelini tazmin etmesi gerekir. Fakat kira ücretini ödemesi gerekmez. Zira bir sonraki kaidede de ifade edileceği üzere ücret ve tazminat bir arada bulunamaz. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programı ile tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelleden dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin gücünü, kuvvetini veren Allah'tır. Yoksa bedeninde duyduğun sıcaklık atar damarlarından mı sandın? Şu güneş kandilinin parlaklığını fitilden, pamuktan, yağdan mı sandın? O göz kamaştırıcı parlaklık Allah'ın ona ihsan ettiği nurdandır. Başımızın üstünde duran gök kubbenin yukarıda duruşunun direkle, iple ilgisi yoktur. Ey hakikate susamış kişi! Bu gördüklerin yaratan, kullarını seven Allah'ın kudretindendir. Allah'ın sırlar hazinesini aç ve her ne varsa haktan bil.

babandan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çeksen, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kimsesiz ve yoksul, aç ve çıplak, dost ve düşman, kimi bulursan doyur, giydir. Sözün doğru, dilin tatlı olsun. Özün ve sözün birbirini tutsun. Zengin olmak istersen kanaatkar ol. İnsanlara karşı güler yüzlü ol ve tatlı dil kullan. Kendine hürmet edilmesini istersen başkalarına hürmet göster. İnsana karşı insanlık göstermek insanlığın göstergesidir.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Elhamdülillah, Hak bize derdini derman eyledi. Derdi aşkıyla dünü gün kârım efkan eyledi. Yanı ben yakılalı aşkıyla her şep ta seher, hecr odunda kurtarıp müşkilim asan eyledi. Zahidin gerçi cihanda aşka inkardır işi, Hak bize aşk yar edelden mestü hayran eyledi. Himmeti pire erildi, açtı gönlüm gözünü, gösterip dostun cemalin mestü hayran eyledi. Haşimi gam yeme şimden geru, gel sen fari ol. Çünkü fazlullah erişti, pirin ihsan eyledi.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin İncilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Haşimi Emir Osman'dan bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Haşimi Emir Osman Sivas'ta doğmuştur. Tarikat silsilesi hakkında kaleme aldığı manzumesi dikkate alındığında Hazreti Ali'nin neslinden geldiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle Seyit ve Emir lakabıyla anılmış ve yine aynı sebepten ötürü Haşimi mahlasını kullanmıştır. Saçını uzattığı için saçlı emir ve tekkesinin bulunduğu yer dolayısıyla Kasımpaşalı nisbesiyle de anılmaktadır. Haşimi Emir Osman, öğrenim için önce Amasya'ya, oradan da İstanbul'a gider. Medrese eğitimi alırken tasavvufa meylettiği için tahsilini yarım bırakır. Bu sırada gördüğü bir rüya üzerine Vize'ye gider ve orada Vizeli Alaeddin Efendi'ye intisap eder. Alaeddin Efendi'nin vefatından sonra Gazanfer Efendi'nin yanında seyri sülükünü tamamlar ve onun emriyle Amasya'da irşat hizmetine başlar.

Kul odur, kendi nefsin bile Mevlasın ana. Kendi aczin bilmeyince zühdü takvasın ana. Vaslı yâre talip isen bunda bulmak kastın et. Uyma ol müddeiye, kim kendi ferdasın ana. Marifetten dem urana ilmü amel şahit yeter. Aşıkına mani gerektir, yoksa davasın ana. Aşkı yârım mahrem olmayan gönül hayvan durur. Elde canan olmayınca kuru mevasın ana. Arş-ı Rahmandır gönül, sen gayrı etme caygâh. Kim gönülde bulduysa firdevsi âlâsın ana. Kendisin bilen bilir hakkı demiştir ol Resul. Haşimi sen nefsin anla, bunda ukbasın ana. Amasya'da irşat hizmetinde olan Haşimi Emir Osman, Gazanfer Efendi'nin vefatından sonra İstanbul'a gelir ve Kulaksız semtinde bir zaviyeye yerleşir. Günümüzde burası Haşimi Emir Osman Camii olarak kullanılmaktadır. Haşimi Emir Osman bir zaman sonra Halveti şeyhlerinden Nureddin Zade'ye intisap eder ve halvete girer. Halvet sırasında gördüğü bir rüyaya istinaden Nureddin Zade'den, "Emir, senin bize ihtiyacın yok. Var git dervişanınla meşgul ol. Bizim kisvemizi ve evradımızı terk etme." nasihatini alır ve tekkesine dönüp irşada devam eder. Haşimi Emir Osman 1595 yılında vefat eder ve tekkesinin haziresinde defnedilir. Diyanet Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri şu güzel eserle baş başa bırakıyorum.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanıldı.

0: efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, ve rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutkı sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kendi dilini konuşanlardan, kendi dilinden anlayanlardan uzak düşen kimse, yüzlerce dil, yüzlerce name bilse, yine dilsiz olur, susar. Gül solup, gül bahçesinin mevsimi geçince, artık bülbülün hikaye ve namelerini işitmez olursun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Almanya'dan arıyorum. Maher Bey'inden Hanilahi istiyorum. Benim bir gün doğum günüm ve çok teşekkür ediyorum.

Merhaba Diyanet Radyo, Sakarya'dan Safiye ben. Mustafa Cihat'tan Cennetin Kuşları parçasını Beşköprü'deki El Tutan ailesine hediye ediyorum. İyi yayınlar.

0: Selamun aleyküm Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri. Kayseri Tomarza'dan herkese selam olsun. Gönlü muhabbete tez olanlara ilahisini istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat özne

Selamünaleyküm Diyanet Radyo, Balıkesir'den Acar. Tüm Türkiye için istiyorum. Bize dervişler geldi. Eserini rica ediyorum. Çok çok teşekkürler. Allah'a emanet olun.

merhabalar. Ben Nida Bor'dan Zeynep Cemre. Grup Genç'ten Yüreklere Yürüdük ezgisini bütün ailem ve sevdiklerim için istiyorum.

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Sizden seccadem eserini rica ediyorum. Balıkesir'den Hacer, herkes için olsun. Rabbim hepimizi korusun.
1: Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım, senle yanarım seccadem. Gözlerimi sana açarım, senle

0: Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Diyanet Radyo. Ben Osmaniye'den Turkut Evleksiz. Mehmet Emin Ay'dan herhangi bir parça yayınlar mısınız? Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar.
1: Ben Mersin'den Zeynel Abidin Çolak. Tüm dinayet dinleyicileri ve tüm Müslümanlar için ruhuşun rica ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
2: Kıymetli hocam, mucize ile büyü arasında ne fark vardır? Bazıları büyü ile mucizeyi birbirine benzetmekte ve ikisini aynı kategoride görmektedirler. Hatta antropoloji kitaplarında dinle büyü aynı başlık altında işlenmektedir. Bu ikisi arasında temel bir farklılık yok mudur?
3: Evet. Ne yazık ki eskiden olduğu gibi modern zamanlarda da bazı kimseler bu ikisini birbirine karıştırmaktadırlar. Eskiden müşrikler ve inkarcılar peygamberlerin mucizelerini itibarsızlaştırmak için büyü olduğu iddiasına sarılmışlardı. Bugün ise din karşıtları bırakın mucizeyi, dinin kendisini büyü saymak gibi bir yanlışa imza atmaktadırlar. Halbuki kaynak ve mahiyet itibarıyla büyü ile mucize birbirinden tamamen farklıdır.
2: Bunu biraz açabilir misiniz?
3: Büyü, gizli metotlar uygulanarak olağanüstü güçlerden yararlandığını iddia eden kişilerin kullandığı teknikler veya yürüttükleri faaliyetlerin genel adıdır. Bu anlamda cadılık ve göz boyacılık büyü kategorisine dahil edilmiştir. Günümüzde bir nevi gösteri sanatlarından sayılan illüzyon da halk arasında büyü olarak görülür. Mucize ise peygamber olduğunu dile getiren kişinin bunu ispat için Allah'ın izni ve inayetiyle olağan dışı bir olayın elinde gerçekleşmesidir. Tanımlara dikkat edilirse mucize peygamber için amaç değil, doğruluğunu ispat için sadece bir araçtır. Büyü ise büyücü için hem amaç hem de meslektir. Öte yandan büyücünün bir takım teknikler kullanması ve sürekli bir büyü faaliyeti içinde olması onu peygamberden ayıran esas yönüdür. Çünkü peygamber sürekli mucize faaliyeti içinde olmaz. İspat maksadı yerine geldikten sonra bir daha aynı olağanüstü olayın gerçekleşmesi için uğraşmaz.
2: O takdirde mucize ile büyü arasındaki temel fark, biri meslek olarak icra edilirken diğeri ihtiyaca göre yaratılmaktadır.
3: Evet, tam da öyledir. Mucize bir kere olur ve biter. Kur'an'daki mucizelere bakıldığında hepsinin bir kere olduğu ve peygamberin aynı mucizeyi gerçekleştirmek için sürekli faaliyet içinde olmadığı açıkça görülür. Belki Hazreti Musa'nın asasının üç kere yılan olması akla takılabilir. Bakıldığında bunun da her meydana gelişinde farklılıklar taşıdığı görülür. Birinci seferde asa Hazreti Musa'yı ikna için Hayye veya Can denilen küçük yılan, İkincisinde Firavun'a meydan okumak için Süban denilen büyük yılan, üçüncüsünde ise büyücülerin bütün aletlerini yutan bir yılan olmuştur. Bu olaydan sonra asla bir daha yılan olmamış, Hazreti Musa da böyle bir girişimde bulunmamıştır.
2: Bütün fark bundan mı ibarettir?
3: Tabii ki değil. Ne demiştik? Büyü, büyücülük denilen bir mesleğin icrası iken, mucize peygamberin doğruluğunu ispat için geçici bir araçtır. Büyücülük için meslek dememizin nedeni, eğitim yoluyla elde edilmesi, egzersizler ve deneyimlerle geliştirilmesidir. Bunun anlamı, büyücü bir ustanın yanında yetişir, belli yöntemleri kullanarak ve alıştırmalar yaparak mesleğini geliştirir, ustalaşır ve icraya başlar. Büyü kimi zaman bir gösteri, kimi zaman da kendinde gizli güçler olduğunu vehmettirmek suretiyle çıkar elde etme amaçlı bir eylemdir. Büyünün öğrenimle ve eğitimle elde edilmesi mucizeyle arasındaki temel farklılığı oluşturur. Eski alimlerden İmam Maturidi ve Nureddin Sabuni bu durumu en temel fark olarak görürler. Zaten mucizenin bir öncesinin bulunmaması, öğretim ve eğitime konu olmaması farklılığını açıkça göstermektedir. Peygamberlerin hayatlarına bakıldığında öncesinde mucize eğitimi aldıklarına dair hiçbir bilgi yoktur. Söz gelimi Hazreti Musa'nın elindeki asa yılan olduğunda bizzat kendisi çok şaşırmış, hatta korkmuştur. Şayet öncesinde bununla ilgili bir eğitimi olsaydı, şaşırma ve korkma gibi bir hal yaşamazdı. Bu da gösteriyor ki mucize peygamberin bir özelliği, becerisi veya mesleği değildir. Halbuki büyü bunun tam tersine

0: bir beceri, meslek ve sürekli icra olayıdır.
1: Açıkçası çıkar sağlama hususu kafama takıldı hocam.
0: Doğrudur. Peygamberlerin yaşantıları incelendiğinde mucize üzerinden şahsi veya maddi bir çıkar peşinde olmadıkları görülür. Hatta mucize göstermeye çok istekli de değillerdir. Örneğin havarilerin sofra mucizesi istemelerine karşı Hazreti İsa onları Allah'tan korkun diye uyarmıştır. Yüce Allah'ın vahiy yoluyla ben o sofrayı size indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse varlıklar içinde hiç kimseye yapmadığım cezalandırmayı ona yaparım buyurarak ağır bir tehditte bulunması dolayısıyla bazı alimler havarilerin bu isteklerinden vazgeçtiklerini ve sofranın inmediğini dile getirmişlerdir. Niye böyledir? Çünkü dünyada mucize dahil verilen her imkan bir imtihandır. Ayrıca imkanın büyüklüğüne göre imtihan da ağırlaşmaktadır. O yüzden peygamberler gönderildikleri kavimleri ağır imtihana tabi tutulmasın diye olabildiğince mucizeden kaçınmışlardır. Ama gönderildikleri kavim veya şartlar zorladığında Allah'ın inayetiyle mucize gerçekleşmiştir. Nitekim veliler de üzerlerinde keramet görülmesinden ve gerçekleşeni de açıklamaktan kaçınmışlardır.
1: Peki büyücüler büyüden ne gibi çıkar elde ederler?
0: Büyücüler ve büyüye başvuranlar çoğu zaman başkalarını etki altına almak, yenmek ve yok etmek çabası içinde olmuşlardır. Kişileri evliliğe zorlama, evlilikleri bozma, toplum içinde küçük düşürme, hayatı zorlaştırma ve öldürme gibi insan hayatını kontrol etmeye veya yok etmeye dayalı güç oyunları bunlar arasında sayılabilir. Yapılan araştırmalar ve tarih içerisindeki izlenim, büyücülerin başkalarının hayatlarını ve itibarlarını hiçe sayan, şahsi çıkar ve güç peşinde koşan bencil yapıda kişiler olduklarını ortaya koymaktadır. Bunu Firavun ve Babil büyücülerinde görmek mümkündür. Buna karşın Kur'an, attığında sen atmadın, ancak Allah attı diye peygamberin kendisine güç nispet edip, bununla büyüklenme yoluna girmesini, kendisini insanlardan farklı görmesini istememiştir. Yüce Allah peygamberleri içinizden biri veya onların kardeşleri olarak tanımlamıştır. Öte yandan büyü yapan veya yaptıran insan, kendisini görünen ve görünmeyen düşmanlarına karşı korumak amacını ve iddiasını güder. Buna karşılık din, insanlara bu dünya hayatında garanti anlamına gelecek güvence sunmaz. Çünkü Allah insanları en güzel biçimde yaratmış, ona meleklere bile vermediği bütün isimleri öğretmiş ve onu halifesi kılmıştır. Dolayısıyla insan, bu dünyadaki sorunlarla baş edebilecek bir ruh, beden donanımına sahiptir. Başına bir iş geldiğinde öncelikle kendi kabiliyet ve becerilerini harekete geçirmesi ve hemcinslerine dayanarak sorunlarının üstesinden gelmesi gerekir. Zor durumda kalan insana sabır ve dua ile Allah'tan yardım istemesi tavsiye edilmiştir. Duanın gerçekleşmesi de şartlara ve imkanlara uygun yapılmasına, kararlılık ve gayret gösterilmesine bağlıdır.
1: Demek ki Yüce Allah kimseye ayrıcalık tanımıyor.
0: Elbette, Yüce Allah herkese hikmet ve adaletine uygun muamelede bulunur. Yani her işin karşılığını tam olarak verir. Bu karşılıkların bir kısmı dünyada, bir kısmı ise ahirette verilir. Sadece dünya için çalışana da Yüce Allah bu dünyada karşılığını verir ama onun ahirette nasibi olmaz. Hem bu dünya hem ahiret için çalışana ise her iki tarafta da mükafatını verir. Öte yandan dünya hayatının zorlu olduğu sürprizde değildir. Herkes bu hayatta birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Okullardaki sınavlar bile bu zorluğu göstermeye yeter. Yüce Allah insanın korku, açlık, malından ve canından eksiltme ile imtihan edeceğini bildirmiştir. Demek ki insan Allah'ın koyduğu ilahi kanunlar çerçevesinde dünya sınavına tabidir. Sürekli bir yerlere ulaşma veya bir şeylerden kaçma çabamız bunu göstermektedir. Bu durumda sabır, kararlılık ve gayret gösterenler kazanacaklardır. Zaten Yüce Allah da böylesi bir çaba içerisinde olanlara karşılıklarını vereceğini Kur'an'ın birçok yerinde vaat etmiş, iyi kullarına ebedi hayat içinde büyük nimetler hazırladığını bildirmiştir. Zaten yapılan işlerin bütün karşılıklarını bu dünyada beklemek Müslüman zihin dünyasına uygun değildir. Yapılan işlerin karşılıklarının bir kısmı burada değil, orada verilecektir. Nitekim şehit olanların dünya hayatları son bulduğundan, mükafatları ebedi hayat olan ahirete kalmıştır.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte İzmir'e doğru, İzmir'in Güzide ilçelerinden birisi olan Ödemiş'e doğru inşallah yola çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi kasabasındadır bu muhteşem ulu cami. İnşa kitabesinden 712 Hicri yılında Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılan bu muhteşem yapı, Aydınoğullarının ilk camisi olma özelliğini taşımakta. Kuzeybatı köşesinde vaktiyle yer alan medrese ve batı tarafındaki Aydınoğlu Mehmet Bey'in türbesiyle bir külliye düzeni içinde inşa edilmiş. Cami-i Şerif'in güneydoğusundaki hamamın da aynı yapı topluluğunun bir parçası olması kuvvetle muhtemeldir. Medrese Yunan işgali sırasında tahrip edilmiş efendim maalesef. Aydınoğullarının ilk merkezi Birgi'de, kasabanın ortasından geçen derenin sol yanındaki hafif eğimli arazi üzerine inşa edilen yapıda, zeminde görülen izler ve etrafa dağılmış durumdaki parçalar, Cami-i Şerif ile Aydınoğlu Mehmet Bey Türbesi'nin bulunduğu alanda daha önce bir yapının daha ya da bir yapı topluluğunun daha mevcudiyetine işaret ediyor. Hem cami hem türbenin duvar örgüsünde bol miktarda devşirme malzemenin kullanılması, inşa sırasında bu kalıntıdan geniş ölçüde istifade edildiğini göstermekte. Kıymetli dostlar, camimizin mimari planıyla alakalı birkaç bilgi paylaşmak istiyoruz sizlerle. Cami-i Şerif kare planlı, mihraba dikey 5 nefli plana sahip. Mihrap önü bölümü bir kubbe ile örtülen yapıda üst örtü çift eğimli kırma çatı şeklinde planlanmış. Yapının iki sıra halindeki pencereli cephelerinden kuzey ve batı cephesi tamamen moloz taşla, güney cephesi devşirme bloklarla, doğu cephesi alt bölümü moloz taş, üst bölümü yine devşirme bloklarla örülmüş bir şekilde dizayn edilmiş. Bu yönüyle dikkatimizi çekiyor efendim. Simetrik bir düzenlemenin esas alındığı doğu cephesinde ortadaki kemerli kapının iki yanında altta ve üstte süslemeli ikişer pencere yer alıyor. Cephenin güney köşesine dikdörtgen bir niş içinde devşirme mermer aslan heykeli yerleştirilmiş. Güney batı köşesindeki tuğladan silindirik minare, gövdesini kaplayan firuze sırlı tuğlalardan zikzak baklavalı örgüsüyle Selçuklu geleneğini yansıtan bir örnek olarak karşımıza çıkmakta. Yapının ana girişi kuzey tarafından efendim. Bu kısımda sonradan yapılan ve 1944 depreminde yıkılan bir son cemaat yeri bulunuyordu. Kapı üzerindeki iki satırlık sülüs kitabede inşa tarihi ile banisinin ismi yazılı. Kare planlı iç mekan, dört sıra halindeki 15 sütunun arasına kuzey-güney doğrultusunda atılan kemerlerle derinlemesine 5 nefe bölünmüş durumda. Daha geniş tutulan orta nefte, mihrabın önünde pandatifli bir kubbe var. Yapıyı orta nefi çift, yan nefleri tek yöne eğimli ahşap konstrüksiyonlu çatı örtüyor. Kemerler başlıklarıyla birlikte devşirme sütunlara oturmakta. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in iç mekanı ziyadesiyle tezyin edilmiş bir şekilde karşılıyor bizi. İç mekan çini ve ahşap işçiliği açısından hakikaten çok önemli. Mihrapla mihrab önü mekanın orta nefe bakan kemeri koyu

mor ve firuze renginde mozaik çini süslemeli. Kemerin üstünü iç içe kesişen altıgenlerle birlikte sülüs bir kitabe kuşağı kaplamış durumda. Mukarnas kavsaralı, dikdörtgen planlı, nişli mihrapta ise geometrik desenlerin ağırlıkta bulunduğu bir kompozisyon hakim. Selçuklu geleneğini yansıtan mihrabın çini süslemesinde bugün yer yer dökülmeler meydana gelmiş. Çini süslemenin bu kadarla sınırlı olmayıp zamanında kubbenin de mozaik çini ya da sırlı tuğla kaplandığı tahmin ediliyor efendim. Hicri 722 tarihli kündekari tekniğindeki ceviz minber, Muzafferüddin bin Abdülvahid adlı ustanın eseri. İç mekanda alt pencereleri örten ahşap kapaklar, farklı kompozisyon özellikleri ve çok özenli işçilikleriyle dikkatimizi çekiyor. Kapı ve pencere kanatlarının minberle aynı zamanda ve büyük ihtimalle aynı usta tarafından yapıldığı düşünülmekte. Sevgili dostlar, Birgi Ulu Camii Şerifi planıyla mimari açıdan bir yenilik getirmezken asıl gelişmeyi dış cephe düzeniyle göstermekte. Yapıda çift sıra pencereli, dışa açık, daha hareketli cephe tasarımıyla çarpıcı, kayda değer bir değişim sağlanmış. Malzemesi ve özenli işçiliğiyle öne çıkan Doğu Cephesi'nin düğümlü geçmeli, dilimli kemerli dekoratif mermer pencerelerinde Memlük mimarisinin etkileri görülmektedir. Kıymetli dostlar, din-i mübini İslam'a gönül vermiş insanların, o dine bağlı olan kişilerin ibadet ve taat ile meşgul olmaları için yapmış oldukları inşalar, bu güzel camiler, ulu camiler, hangi zamanda olursa olsun kıymetini, güzelliğini muhafaza etmeye devam etmekteler. Ama asıl mesele biziz. Bizim orada yapmış olduğumuz ibadet ve taat. Cenab-ı Allah ibadetlerimizin gerçek anlamda bizleri kemale erdirmesine vesile olsun. İbadetlerimiz liyakatli kulların yaptığı ibadetler gibi olsun ve biz de liyakatle kemale erenlerden olalım. Hepinizi İzmir'den Birgi Ulu Camii'nden Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.

asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma.

dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla ihtihar eyler Nebi Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektim. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

yalancı dünyaya. Aldanma yahu. Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, konuk eğlenmez. Bakma bunun karasına, ağına. Gönül verme bostanına, bağına. Benzer hemen çocuk oyuncağına. Burada aklı olan insan.

varını ihsar et Mevla yoluna. Bunda ne eylersen anda buluna. Bir gün sefer düşer berzahiline. Otağa kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil, ne sandın ruzigarı? Durur mu anladın leylü neharı? Yükün yeğnildi gör evvelden bağrı. Yoksa yolcu gider, kervan eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların. Geçe gör sarpını yüce bellerin. Dünya zindanıdır mümin kulların.

Ömür tamam olup defter dürülür. Sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahında elbet durulur. Buyruğu tutulur, ferman eylenmez. Hüdayi ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekru Ömer, Osman-ı Hayder. Hani Habibullah, Sıddık-ı Ekber? Bunda gelen gider, bir can eğlenmez. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzre anlayıp bilen sen. Ne verdinse odur.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Her peygamberin hayatında farklı zorluklar, sınavlar ve imtihanlar vardır. Dünya hayatını en zorlu, en sıkıntılı, en meşakkatli yaşayan insanlar şüphesiz peygamberlerdir. İşte o peygamberlerden bir tanesi olan Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın duasını, Cenab-ı Allah'a iç döküşünü, halini arz edişini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un babasıdır. Yusuf peygamber, kısaca hatırlamamız gerekirse, kardeşleri tarafından bir seyahate çıkartılmış, o seyahat esnasında kuyuya atılmış, orada kendi haline terk edilip bırakılmış ve gömleği alınarak, o da kana bulandırılarak, başına bir felaket ve sıkıntı geldiği söylenerek babasının yanına kardeşleri gelmiş ve kardeşlerini kaybettikleri bilgisini vermişler. Hazreti Yakup Aleyhisselam bundan dolayı üzüntüsünü, sıkıntısını içinde yaşayarak, gözyaşıyla ağlayarak bir zaman geçirmiş ve nihayetinde rivayetlere göre gözünü kaybetmiş ve diğer taraftan Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuda Cenab-ı Allah tarafından yalnız bırakılmamış, kurtarılmış ama bir başka imtihanla karşılaşmış, köle olarak satılmış. Ardından zindanı zinaya tercih etmiş ve nihayetinde zindana düşmüş, zindandan da kurtulmuş, Mısır'da yetkili bir insan olmuş. Ardından kardeşleriyle buluşmuş, onları affetmiş, babasıyla kavuşmuş vesaire. İşte bu evladına hasret duyduğu zaman içerisinde Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bir ifadesi ve hali var ki müminler olarak bizim de zulmün arşa yükseldiği günümüzde zaman zaman dile getirmemiz gereken bir dua örneği olarak öne çıkıyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam şöyle diyor: "Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun." Yakup şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. İnneme eşku bethi ve huzni ilallah. Ben acımı ve kederimi Allah'a arz ediyorum." Kıymetli kardeşlerim, acımızı, kederimizi, sıkıntımızı, derdimizi Rabbimizden başka arz edeceğimiz ve ondan başka çözecek, bizi selamete çıkaracak kim vardır Allah aşkına? Müminin en yakını, sahibi, maliki, hakimi kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. Hüzünlerimizi, kederlerimizi giderecek, halimizi huzura erdirecek olan Rabbimizdir. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bu hali, zaman zaman sıkıntılar içerisinde yüzen, ferdi hayatı içerisinde veya toplumsal anlamda farklı problemler sebebiyle huzursuz olan insanların takınması gereken bir imani hal ve durumdur. Bir peygamber tavrıdır. Bugün yeryüzüne baktığımızda gerçekten insanlığın kabul etmeyeceği soykırımların yaşandığı, çocukların katledildiği, annelerin, masum kadınların kanlarının rahatça dökülebildiği, şehirlerin tarumar olduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz. Mümin olarak ferdi anlamda belki yapabilecek şeylerimizin sınırlı olduğunun üzüntüsünü de yaşadığımız zamanlar içerisindeyiz. İşte bu ayeti kerime bizi, halimizi, sıkıntımızı Cenab-ı Allah'a arz ederek ondan yardım dilemeyi öğretiyor. Bu şüphesiz üzerimize düşeni yapmama anlamına gelmiyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmeme, bize düşen eylemleri ortaya koymama durumunu ifade etmiyor. Üzerimize düşeni yapmalı ama her şeyin bir sahibi ve maliki olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup bir yönüyle mazlumdu, yakarışı, yalvarışı karşılık buldu, mazlum olarak onun duası kabul oldu. Umut ediyoruz ki bugün de mazlumların duası en kısa zamanda kabul olacaktır inşallah. Zira sevgililer, sevgilisi Peygamberimiz zulme uğrayanın duası ile Cenab-ı Allah arasında hiçbir perde yoktur. Mazlumun duasından sakının buyuruyor. Bu sebeple umut ediyoruz ki mazlumların duaları, yalvarış ve yakarışları da karşılık bulacaktır. Tabii bunlardan şunu da anlamalıyız. Cenab-ı Allah her birimizi zalim olmaktan da koruyup muhafaza eylesin. Mümin olarak biz Allah'a havale edilen bir durumda olmamalıyız. Mümin olarak kimseyi incitmemeli, kırmamalı, malına, nimetine, imkanına kastetmemeli, kimseye zarar vermemeliyiz. Cenab-ı Allah'a havale edilen, bırakılan, ona arz edilen, acı ve kederin sebebi olan, faili olan insan asla olmamalıyız. Çünkü onun nihayetinde görülecek olan azabın varlığını zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ayeti kerimenin devamındaki ifadesi de çok önemli. Bunu zaman zaman hepimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum diyor. Ve işi ahirete bırakıyor. Mutlak hesap gününe bırakıyor. Alacağı tahsilatı o güne havale ediyor bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah sabırdır. Bizim ve bütün insanların yapmış olduğu günahların cezasını anında verse Allah aşkına, ayağa kalkmaya halimiz ve mecalimiz olur mu? Olmaz. Biz de sabreden olmalıyız. Biz de her şeyin karşılığını bu dünyada almayı, bu dünyada görmeyi beklememeliyiz. Ahirette de alacaklarımız olmalı bizim. Ahirette de karşılaşacağımız nimetler olmalı bizim. Ahirette de bize borçlu insanlar olmalı. Tahsilatı bugün ve bu dünyada bitirme arzusuyla, hesabı bu dünyada görme düşüncesiyle, kin duygusuyla hareket etmemeliyiz. Bakın Hazreti Yakup Aleyhisselam aslında Yusuf'un ölmediğini, yaşadığını, çocuklarının yani Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin onu kuyuya attığını biliyordu. Ama hata ve yanlışlarını onların yüzüne vurmadı. Onları mahcup etmedi. Onları hemen anında cezalandırmadı. Ve bir anlamda onları Cenab-ı Allah'a havale etmiş oldu. O yüzden bizi de üzen, bizi de kıran, bizi de rencide eden insanlar olabilir. Anında karşılık vererek, öfkeyle hareket ederek, kin duygusuyla dünya hayatını sürdürerek, hızlıca hesap görme düşüncesi içerisinde olmamalıyız. Halimizi, sıkıntımızı, acımızı ve kederimizi mutlak hesap gününün sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah'a arz etmeliyiz. Zira unutmamalıyız ki o kimsenin hakkını kimsede koymayacak olandır. Mutlaka hak sahibinin hakkını alacak, mazlumun yüzünü güldürecek, zalime yapmış olduğu kötülüklerin cezasını verecek olandır. Rabbim bizi zalimlerden eylemesin ve her türlü zulme uğramaktan da koruyup muhafaza eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Toprak için su neyse, bilgilinin sözü de insanlar için odur. Toprağa su akıtınca nimet fışkırır. Bilginler suyu bol bir yere benzerler. Nereye kazma vurulursa oradan su çıkar. Bilgisiz insanın gönlü kumsal gibidir. Nehir aksa dolmaz. Orada ot bile bitmez.

Şamsa kızı çoban armağanı derler hediye takdim ederken. Sevginin, değer vermenin, muhatabınızı önemsemenin ifadesidir hediye. Gönül kırıklığı yaşayıp, rencide olup, üzüldüğünüz anlarda bir af vesilesidir hediye. Her gönül hoşlanır hatırlanmaktan, değer görmekten ve bunun ifade edilmesinden. Bir sevinç, bir mutluluk, bir af vesilesi yaşatacaksa şayet hediye, niçin kullanmayalım? Bu sebeple ilk gideceğiniz yere uygun bir hediyeyle gitmek, muhatabınıza göstereceğiniz saygının ifadesi olacaktır. Bunun yanında, insanların özel günlerinde onlara takdim edeceğiniz küçük hediyeler, dostluğunuzu pekiştirecektir. Bayramlarda harçlık vermenin yanında, sizi hatırlatacak hediyeler bayramları daha anlamlı kılacaktır. Mübarek gün ve gecelerde, telefon ya da mesajla hatırlayacağınız dostlarınızı, yakın aile çevrenizi o güne has küçük hediyelerle de kutlayabilirsiniz. Efendim, hediyenin pahalı olması kabulünü zorlaştırabilir. Bu sebeple hediyeleşmede esas hatırlamak, değer vermektir. Kabul edilebilecek hediyeler vermek muhatabı da rencide etmeyecektir. Size takdim edilen hediyeyi kabul ettikten sonra mümkünse hemen açmalı, hediye sahibine teşekkür edilmeli. Bir çiçek hediye edildiyse şayet çiçekleri hemen bir vazoya koyup teşekkür edilmeli. Canlı çiçek hediyesi düşündüğünüz kişiye çiçeği bizzat kendisinin vermesi daha makbul olacaktır. Ve çiçeğin üzerine

not yazılmaması gerekir. Şayet uzak bir yerden çiçek hediyesi gönderecekseniz, çiçek üzerine not yazılabilir. Kullanmayacağınızı düşündüğünüz bir hediye takdim edilirse, teşekkür edip almak, muhatabınıza değer verdiğinizin işaretidir. İnsanlara hediye aldığınızda mutlaka değişim kartının konulmasını da talep ediniz. Ve Kur'an şöyle der: sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden

vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
2: Ne cesaretle?
1: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
2: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir.
3: Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
1: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
3: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını.
4: Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar. Sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Koca Mekke burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyor. Allah bizi affetsin.
0: 142. bölüm.
3: İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hint binti Utbe, Müslüman olmak üzere peygamberimizin yanına gitmeden önce kardeşi Ebu Huzeyfe ile görüştü.
5: Abla, Müslüman olmak istediğini söylediğinde bana dünyaları verdin. Senin için hep dua ediyordum.
4: Ama ümidin yoktu değil mi?
5: Ümitsiz değildim ama kinim çok büyüktü. Gözüm başka bir şey görmüyordu.
4: Kaç sene oldu Ebu Huzeyfe? Nereden baksan 20 sene. İlk başlarda Muhammed'in davetini önemsemiyordum. Gelip geçici bir şey sanmıştım. Sonra olayın boyutu değişti. Kardeşleri birbirine düşüren, babayı oğula düşman eden bir hal aldı. Seninle ne kavgalar ettik. Seni hainlikle suçladım. Babamın ölümünden bile seni sorumlu tutuyordum.
5: Neyse, bunlar geride kaldı. Geçmişi düşünüp de boşuna hayıflanma. Sen çok zeki bir kadınsın, güçlüsün. Savaşlarda erkekler senin okuduğun şiirlerle harekete geçer. Şiirlerin büyük şairlerinkine taş çıkartır. Bu özelliklerini oldum olası takdir etmişimdir. Şimdi geçmişe üzülme zamanı değil. Bu özelliklerini İslam uğruna kullanma zamanı. Emin ol, Resulullah da senin Müslüman olmana sevinecektir.
4: Yaptığım onca şeyden sonra mı? Ebu Sufyan Resulullah'ın yanına varmadan öldürülebileceğimi düşündü. Bu yüzden onun huzuruna seninle gitmemi tavsiye etti.
5: İyi düşünmüşsünüz. Gel beraber gidelim. Benim yanımda olunca Müslümanlardan herhangi biri sana zarar vermez.
4: Ben hazırlanayım o zaman.
3: Hint yüzünü kapatan bir kıyafet giydi. Kardeşi Ebu Huzeyfe'nin himayesinde Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Ona biat etmek isteyen kadınların arasına karışarak huzuruna çıktı.
6: Hanımlar, beni dinleyin. Allah Resulüne biat etmek isteyenlerin uyması gereken kurallar var. Bunları sayıyorum. Allah'a şirk koşmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz.
4: Bunları erkeklerden de istediniz mi? Yoksa sadece bizden mi istiyorsunuz? Hür bir kadın neden zina etsin ki?
6: Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz.
4: Bize öldürülecek çocuk mu bıraktınız? Onları Bedir'de öldürdünüz zaten.
3: Gözler Hind'in üstüne çevrilmişti. Yüzü kapalı olduğu için etrafındakiler kim olduğunu anlamamıştı. Ama Resulullah onu tanımıştı.
6: İftira etmeyeceksiniz.
4: İftira çirkin şeydir. Allah'ın peygamberi bize güzel ahlakı emrediyor.
6: hırsızlık yapmayacaksınız.
4: Kocam cimri biridir. Benim ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını karşılamaz. Bazen ona sormadan malından harcama yapıyorum. Bu hırsızlık mıdır?
3: Peygamberimiz bu soru üzerine aşırı gitmemek şartıyla onun malından kendisine ve çocuklarına yetecek kadar bir miktarı alabileceğini söyledi.
6: İyi işler yapma hususunda peygambere karşı gelmemek üzere söz vereceksiniz.
4: Biz buraya istediğiniz sözü vermek ve sonradan isyan etmemek niyetiyle geldik. Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
3: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi:
4: Bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Mekke'de peygamberimizden köşe bucak kaçanlardan biri de Huveytib bin Abdülüzza idi. Fetih günü ailesini farklı yerlere yerleştirip kaçarken eski dostu Ebu Zer'le karşılaşmıştı.
7: Hey Huveytib, nereye? Beni görmezden mi geliyorsun?
8: Gördüm Ebu Zer. Korkumdan ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.
9: Biz eski dost değil miyiz?
8: Öyleyiz. Ama şu anda sizin öldürmek istediğiniz insanlar arasındayım.
9: Korkmana gerek yok. Allah'ın izniyle güven içindesin.
8: Böyle bir şansın var mı? Vallahi evime sağ olarak dönebileceğimi sanmıyorum. Beni ya yolda ya da evimde öldürürler. Ailem de şehrin farklı yerlerine dağılmış durumda.
9: Aileni topla. Ben evinize kadar size refakat edeceğim.
8: Gerçekten bunu yapar mısın?
9: Elbette. Hadi gel.
3: Ebu Zer Resulullah'a gidip Huveytib'in durumunu sordu. Bu arada Huveytib de ailesini evine yerleştirmişti.
8: Hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Peygamberimizle görüştüm. Güvendesin. Korkmana gerek yok.
8: Teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluyum.
9: Biz kimseyi öldürmeyiz Huveytib. Bu kadar korkmana gerek yok. Yıllarca birlikte yaşadık. Bizi birazcık olsun tanımış olman lazım.
8: Biliyorum. Ama savaş halindeydik. Zafer kazananlar mağlup olanlara istediklerini yaparlar. Büyüklük gösterdiniz.
9: Korkun geçtiğine göre şimdi eski dostlar olarak muhabbete devam edelim. Senin bu durumun ne zamana kadar sürecek? Önemli gelişmeler yaşanıyor ve sen pek çok fırsatı kaçırdın. Daha fazla kayıp yaşamadan peygamberimize git ve Müslüman ol. Hem dünyanı hem ahiretini kurtarmış olursun. Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
8: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
9: Gidelim tabii.
3: Huveytib, Batha bölgesinde bulunan Resulullah'ın yanına geldiğinde onun Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte olduğunu gördü.
9: İşte Resulullah.
8: Onu nasıl selamlıyorsunuz?
9: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun deriz.
8: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun ey Allah'ın peygamberi.
3: Peygamberimiz selamını sevinçle alarak Huveytib'i karşıladı.
8: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur.

0: ve sen onun Resulüsün.
1: Peygamberimiz sana hidayet veren Allah'a hamdolsun dedi. Bu esnada daha önceden Resulullah'ı şiirleriyle hicveden bir şair olan Enes bin Züneym de onun huzuruna gelmişti. Enes söze şöyle başladı.
2: Sen affetme konusunda insanların en önde olanısın. İçimizden hangimiz sana eziyet etmedi ve düşmanlık yapmadı bilmiyorum. Biz cahildik. Neyi yaptığımızın doğru olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Allah bizi seninle doğru yola eriştirdi ve bizi helak olmaktan kurtardı.
1: Peygamberimiz Enes'i affettiğini söyledi.
2: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hiçbir deve sırtında Muhammed'den daha vefalı ve daha iyi birini taşımamıştır. O hayra en çok teşvik eden ve en çok hediye verendir. Ey Allah'ın Resulü, bilesin ki senin gücün bana yeter. Benim hakkımdaki en ufak bir tehdidin şiddetli bir cezalandırma gibi etkilidir. Ama sen affedicisin. Senden daha hayırlı bir dost, senden daha hayırlı bir akraba bulunmaz.
1: Ebu Cehil'in oğlu İkrime öldürülmesi emredilenler arasındaydı. Fetih günü Mekke'yi terk etmişti. Bu esnada hanımı peygamberimize bağlılık yemini etmiş ve kocasının bağışlanmasını istemişti. Peygamberimiz de İkrime'yi affettiğini söyledi. İkrime bundan habersiz epeyce yol almış, gemiyle kaçmak üzere Yemen'e doğru yola çıkmıştı. Bindiği gemi büyük bir fırtınaya yakalandı.
3: Yüce Tanrım bizi bu felaketten kurtar. Aziz Hubel, yardım et, yardım et.
4: Tanrım, sana söz veriyorum. Beni bu felaketten kurtarırsan istediğin gibi bir kul olacağım.
5: Allah'tan başkasına yakarmayı bırakın. Şu anda putlarınız ve ilahlarınızın hiçbirinin size bu gemide bir faydası olmaz.
6: Haklısın. Allah'a dua etmeliyiz. O her şeyin Rabbidir.
1: Yaşananlar İkrime'nin gerçekleri görmesine sebep olmuştu. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu.
7: Vallahi denizde beni Allah'a olan ihlas ve samimiyet kurtarıyorsa, karada da bundan başkası kurtaramaz. Allah'ım, sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
1: İkrime gemiden sağ salim kurtulunca Mekke'nin yolunu tuttu. Verdiği sözü tutacak, ne olursa olsun Hazreti Muhammed'in yanına gidip kendisine inandığını söyleyecekti. Gemiden indiğinde kendisini aramaya çıkmış olan karısıyla karşılaştı.
8: İkrime, çok şükür seni sağ salim görebildim.
9: Evet.
8: Senin için çok endişeleniyordum. Şükürler olsun.
9: Ben hala aranan biriyim. Çok da sevinme.
8: Öyle söyleme. Hazreti Muhammed seni affetti.
9: Ne?
8: Seni affetti diyorum.
9: Nasıl olur? Benim için Kabe'nin örtüsüne bile sığınmış olsa onu öldürün demişti.
8: O herkesi bağışlıyor. Senin için de özel olarak konuştum. Affettiğini herkese duyurdum. Rahat ol.
9: İnanamıyorum.
8: O insanların en merhametlisi.
9: Buna şüphe yok.
1: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir, hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi, insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsun.

olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kimsesiz ve yoksul, aç ve çıplak, dost ve düşman, kimi bulursan doyur, giydir. Sözün doğru, dilin tatlı olsun. Özün ve sözün birbirini tutsun. Zengin olmak istersen kanaatkar ol. İnsanlara karşı güler yüzlü ol ve tatlı dil kullan. Kendine hürmet edilmesini istersen başkalarına hürmet göster. İnsana karşı insanlık göstermek insanlığın göstergesidir.

Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerimüşşan Muhammed Mustafa, Nazinine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, Canlara Canan Cihane Can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki Alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa, Buyu Enfasın Mutayyep Etti Nasut Ehlini, Doldu Alem Revh ile Reyhan Muhammed Mustafa, Zatını Meddah Olan Ol Hazreti Hak Olacak, Nice Bilsin Kadrini insan Muhammed Mustafa, Ümmet Üzere Ulu Nimettir Vücudun Nimeti, Cümle Halka Rahmeti Rahman Muhammed Mustafa, Nuri Miskini Unutma Rabbi İzzet Hak Güçün, Ey Nebiler Hizbine Sultan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanın kemal ufku olarak ihsan. İhsan kavramı sözlükte güzel olmak, iyilik etmek ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde onun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken insana nispet edildiğinde iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun" ve "Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında